0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde saflar berraktı, açıktı, netti. Müminler belliydi, müşrikler belliydi. Herkesin kimliğinde bir berraklık, açıklık vardı. Mekke sakinleri müminleri biliyorlardı. Müşrikler de zaten egemen toplumdu. Tavırları keskindi, açıktı. Mekke döneminde münafıklar olması mümkün değildi. Zira Mekke döneminde Müslümanların bir gücü, kuvveti, otoritesi yoktu. Müslümanların varlığından çekinmek diye bir durum söz konusu değildi. Haliyle Müslümanların durumundan dolayı kendini gizlemeye yönelme olamazdı. Aksine Müslüman olmak, nice tehlikeleri, riskleri göze almak demekti. Sataşmalar olurdu. Toplumdan tecrit edilmeler, baskılar, işkenceler ardı ardına gelirdi. Böyle bir ortamda sürata Müslüman olmak mümkün değildi. Görünürde Müslüman olmak mümkün değildi. İslam'la şereflenen ilk müminler ümmetin temelini atıyorlardı. Ümmete temel oluyorlardı. Onlar imanları konusunda defalarca sınavlardan geçmişlerdi. Acıların kulvarlarında yürümüşlerdi. Mahrumiyetlerin labirentlerine mahkum edilmişlerdi. Topluca ölümün anaforuna itilmişlerdi. Boykotlara mahkum kılınmışlardı. Onlar bütün bu sınavlardan daha bir dirençle, sabırla çıkmışlardı. Kalplerinde güçlü ve berrak bir imanla yürümüşlerdi. Böylece bu güçlü müminlerle ümmetin temeli atılmıştı. Onlar peygamber ikliminde yetişen güllerden yedi veren güller gibiydi. Onlar o günden ümmetin önünde yürümeye başlamışlardı. Kıyamet sabahına kadar da ümmetin önünde olacaklardı. Ümmet onları kalplerinde sevgili, ellerinde sancak olarak görüyordu. Onların izini, onların yolunu biricik yol diye takip ediyorlardı. Onlar ümmete İslam'ın biricik değer olduğunu öğretiyordu. Onlar İslam'la inşa olmuşlardı. İslam'la şahsiyet bulmuşlardı. İdeal Müslüman olmak ancak onlardan öğrenilirdi. Değer değerlilerde olurdu. Değer değerli olanlardan öğrenilirdi. Değerli olanlardan alınırdı. Mekke dönemi Müslümanları en içli, en içten, en samimi müminlerdi. Onlar birbirlerine dağlara yaslanır gibi yaslanırlardı. Onlar birbirlerinden zerrece kuşku duymazlardı. Zira onlar iman ikliminde en şeffaf hale dönüşmüşlerdi. Mekke müşrikleri de şirklerinde net ve açıktı. Şirklerini gizlemeye sebep olacak bir durum yoktu. Her şey onların lehineydi. Ama müşrikler içerisinde Peygamber Efendimiz'e kalben meyledenler vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru söylediğine inananlar vardı. Ama bunu açıklamaktan çekiniyorlardı. Müşriklerin azgınca baskıları vardı. Bu onları çekimser kılıyordu. Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas onlardan biriydi. İman iklimine tam anlamıyla geçmiş değildi. Kalben bir yönelişi vardı. Bir ikilem içindeydi. Tereddütleri, çekinceleri, korkuları vardı. Peygamber ikliminin güzelleri Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlardı. Medine-i Münevvere hicretten önce gönlünü İslam'a açıyordu. Hazreti Musab bin Umeyr'in İslam'ı temsil ve tebliğ etmesiyle Medine İslam'a yöneliyordu. Medine sakinlerinin evlerinde biricik gündem İslam'dı ve Peygamber Efendimiz'di. Müslümanlar Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde kısa zamanda İslam en biricik etkin güç oluyordu. Müslümanlar otoriteye sahip olmuşlardı. Ekonomik alanda her gün daha bir güçleniyorlardı. Bedir Savaşı'ndan zaferle çıkmışlar ve askeri olarak da en etkin kuvvet olmuşlardı. Artık Medine'de en güçlü olan Müslümanlardı. Ayrıca Medine'de azımsanmayacak güçte Yahudiler de vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla anlaşma yapmıştı. Anlaşmayı bozanlar, anlaşmaya aykırı hareket edenler Medine'den sürgün edileceklerdi. Müslümanların egemen olduğu Medine'de İslam'ı onaylamayanlar, İslam'a diş bileyenler vardı. İçin için Müslümanlara karşı düşmanlık besleyenler, fırsat bulurlarsa Müslümanların aleyhinde çalışanlar vardı. Bunlar münafıklardı. Ama Müslüman olduklarını söylüyor ve Müslüman görünmeye çalışıyorlardı. Medine Mekke gibi değildi. Medine'de ortam berrak değildi. İçiyle dışı bir olmayan tipler vardı. Bunların sayısı az da değildi. Özellikle öncü konumunda Abdullah bin Übey vardı. O Evs ve Hazreç kabilelerin reisi seçiliyordu. Ama Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti onun geleceğini allak bullak etmişti. Haliyle Abdullah bin Übey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ileri boyutta düşmanlık besliyordu. Ama iş dünyasını özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra gizliyordu. Belirgin bir şekilde düşmanlığını ortaya koymuş olsa daha çok kendisinin kaybedeceğini biliyordu. Bu nedenle ikiyüzlü davranmayı bir çıkış yolu olarak görüyordu. Hatta namazlarını kılıyor, orucunu tutuyor, yer yer seferlere de katılıyordu. Bütün gayreti asıl kimliğinin anlaşılmamasıydı. Münafıklar ortamı kolluyorlardı. Konumlarını güçlülerden yana kullanıyorlardı. Uhud Savaşı, Bedir Savaşı'nın intikamıydı. Mekke müşrikleri güçlü bir orduyla geliyorlardı. Abdullah bin Übey ve münafıklar umutlanıyor, müminlere yukarıdan bakıyor ve yer yerde nasıl olsa Mekke müşrikleri karşısında yenilgiye uğrarlar diyorlardı. Uhud günlerinde müminlerin büyük bir yenilgiye düçar olmalarını istiyorlardı. Bunu gerçekleştirmek için Abdullah bin Übey adamlarıyla İslam ordusundan ayrılıyorlardı. Böylece Müslümanları zaafa uğratıyorlardı. Uhud Savaşı'nın bir aşamasında Peygamber Efendimiz'in öldürüldüğü şayiası yayılıyordu. Münafıklar bunu fırsat biliyor ve eğer Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı öldürülemezdi. Artık bu yoldan dönün. İsterseniz Abdullah bin Übey'ye bir elçi gönderelim de bizim adımıza Ebu Sufyan'la görüşsün. Bizi bu zor durumdan kurtulacak olan Abdullah bin Übey'in Ebu Sufyan'la alacağı güvenlik sözüdür dediler. Böylece Müslümanların en kritik gününde onları can evlerinden vurmak istiyorlardı. Onlar daima fırsat kolluyorlar, her fırsatı devreye sokuyorlardı. Münafıklar Uhud Savaşı'nda da umduklarına ulaşamıyorlardı. Mekke müşrik ordusu 10 bin kişilik dev bir orduyla Medine'ye geliyordu. Hendek Savaşı'ydı. Medine münafıkları bu kez tam umutlanıyorlardı. Zira Mekke müşrik ordusu bugüne kadar böyle dev bir ordu oluşturamamıştı. Bu ordunun karşısında kim durabilirdi? Münafıklar yine İslam ordusundan ayrılıyorlardı. Müslümanların böyle bir ordunun karşısına durmasını akılsızlıkla değerlendiriyorlardı. Münafıklar, Muhammed ve arkadaşları, Ebu Süfyan ve arkadaşları için küçük bir lokmadan başka bir şey değildir. Gerçi büyük olsa da fark etmez ya. Ebu Süfyan'ın ordusu bunları silip yok edecek güçtedir. Gelin bu adamı terk edin. O size sadece felaket getirdi diyorlardı. Münafıklar İslam ordusundan ayrılırken evlerimiz düşman saldırısına karşı korumasızdır. İzin ver de evlerimize gidip eşlerimizi ve çocuklarımızı koruyalım diyerek savaş alanını terk ediyorlardı. Onların iç dünyalarını ortaya koyan ayet nazil oluyordu. Ahzab suresinin 13. ayeti. Münafıklardan bir grup: "Ey Medineliler, artık sizin için durmanın sırası değil, haydi dönün," demiştiler. İçlerinden diğer bir kısmı ise "evlerimiz emniyette değil," diyerek peygamberden izin istediler. Oysa evleri tehlikede de değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı, buyuruluyor. Münafıklar bir taraftan Müslümanların arkasından kuyular kazıyor, aynı zamanda da en ileri boyutta Müslümanlardan korkuyorlardı. Onlar araziye göre hareket ediyorlardı. Güçlü olanların yanında yer alıyorlar ama için içinde Müslümanları zaafa uğratmak hedefleriydi. Zira onlar şiddetli bir şekilde İslam düşmanlığı yapıyorlardı. Ama bu çok riskli bir haldi. Ya gerçek kimlikler ortaya dökülürse, işte o zaman bir yıkım olurdu. Haliyle Müslümanlar aleyhine çalışırken en çok da Müslümanlardan korkuyorlardı. Haşr suresinin 13. ve 14. ayetlerinde "Onların içlerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Böyledir, çünkü onlar gerçeği anlamayan bir topluluktur. Onlar korunaklı şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur," buyuruluyor. Münafıklar cesur insanlar değildi. Münafıklar yürekli insanlar değildi. Bu nedenle kendilerini ele vermeden gizli gizli yollarla hedeflerine varmak istiyorlardı. Peygamber Efendimiz'e ilişkin derin bir düşmanlıkları vardı. Ama bunu asla dillendirmezlerdi. Müslümanların zaafa uğradığı zamanlarda düşmanlıklarını belli etseler de o hallerini hemen çarpık yorumlarla temize çıkarmaya çalışırlardı. Müslümanların saflarında savaşa katılırlardı ama en kritik anlarda orduyu terk ederler ve Müslümanların dirençlerini kıracak kelamlar ederlerdi. Hazreti Ayşe annemize iftira ederler ama bunu büyük bir gizlilik içinde yürütürlerdi. Aynı zamanda usturuplu bir dil kullanırlardı. Onların hayatlarının merkezinde çıkarları vardı. Dünyanın nimetlerinden ileri boyutta yararlanma vardı. Arzularına göre yaşamak vardı. Bunları gerçekleştirmek için her renge, her kılığa girerlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: gönlünüze davet
1: kilitlenmiş
0: radyo.
1: Kapılar levhada mahzun küfi, ruhumda buz yangını, söyle bu ne hal sufi, söyle bu ne hal sufi.

0: Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
1: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar, dedi.
0: Medyen'e doğru yöneldiğinde,
1: umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.
0: Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara derdiniz nedir, dedi. Şöyle cevap verdiler: çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve
1: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım, dedi.

tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şu ay-ı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu dil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa, saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

Her ne kim zahir olur, ol haleti dilden durur. Her ne kim gelse sana, sanma ki ilden durur. Yey tutarsa gerzeban, bil ser dahi tutar karar. Ne gelirse nikübet, her kişiye dilden durur. Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl. Yel gibi ömrün geçer, sanma kim yelden durur. Kibri terk edip dila, eyle tevazu pişesin. Çün bilirsin kim binası, haymenin kilden durur. Ey muradi, vade-i haktan udul itme sakın. Cehd edip incitme kalbi, kim gönül kıldan durur.

Biz kamu esrara mahrem, sahibi hal isteriz. Dikkati kalb ile herdem, çeşmi seyyal isteriz. Aşkı canan ile daim halimiz hoştur bizim. Vasfunun zikrinden özge sanmanız kal isteriz. Yardan gayrı bizimdir yanımızda haruhas. Sanmanız iki cihanda mansıbu mal isteriz. Bakmazız arayişi alemlere subuhu mesa. Alemi geç teyleyip bir kalbi meyyal isteriz. Ey muradi, arife her bir kelamın ruhtur. Nur-ı lami, mim-ha ve mimle dal isteriz.

0: Bu gönlümüzden altın gönlümüze, ve elmasla yazılsa davet radyo var. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ve ma rameyte id rameyte sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak, düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَنْشَكَّ الْكَمَرُ نَصِّ ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i subhanidir ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celalle kalktığı vakit kameri parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir. Ve cemalle döndüğü vakit Ab-ı Kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın Halik-ı Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o elle biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın Ab-ı Hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa aleyhisselam'ın nefesi gibi medetres ve şifa resan olsa ve nev-i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa, elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavus denilen Ebu Abdurrahman el-Yemani katiyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sinesine elini koymuşsa katiyen şifa bulmuştur.
1: Davet şifa radyo. Bulmayan
2: şefaat kıl ya Resulallah.

0: 91.0 Tarih Radyo.
1: Alemlerin Rabbine hamd ve senalar olsun. Habibi Kibriya Efendimiz'e, Ehl-i Beytine ve Ashab-ı İkramına salat ve selamların en güzeli. O hilkatte ve fıtratta en güzel ahlakta, en mükemmel varlığın sebebi, hikmeti, alemlerin rahmet peygamberi, insanlığın yegane önderi, vahyin mihveri, Kur'an'ın tebliğcisi, ahiret müjdecisi, Hazreti Muhammed Mustafa.

0: gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Ey mihri lahi salim, mehtab-ı müsteniri. Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür. Ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي

لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

0: Kur'an-ı Kerim hatmi 23. cüzü dinlediniz.
1: Gönlümüzden gönlümüze.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق الله العظيم. حجت القرآن على الشيطان وحزبه. Şeytan ve taraftarlarının üzerine Kur'an'ın delili. İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehli tuğyanı iskat eden birinci mebhas bir tarafane muhakeme içinde, tarafsızca muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. Şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel Lemat'ta yazmıştım şöyle ki: bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Bayezid Camii Şerifinde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim. Fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der: sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafane muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak. Acaba o meziyetleri, o ziynetleri görecek misin? Dedi. Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer, öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdad ettim, imdat istedim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim: ey şeytan, bir tarafane muhakeme iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin, senin öğrencilerin, talebelerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise taraf-ı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Yani tarafgirliktir, bir tarafı tutmadır. Muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelam-ı beşer diye bakmak, yani Kur'an'ı bir insan yazdı, mesela haşa Hazreti Muhammed yazdı gibi bir beşer kelamı diye bakmak ve öyle muhakeme etmek, şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir tarafane muhakeme değildir. Belki batıla tarafgirliktir. Şeytan dedi ki: öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşer kelamı deme. Ortada farz et bak. Ben dedim o da olamaz. Çünkü münazaun fih bir mal bulunsa, eğer iki müddei birbirine yakın ise, o malı sahiplenmede iddia eden iki kişi, o bulunan malı sahiplenmede bu mal benim diyen iki kişi birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Hani yed-i emin deniliyor. Emin bir yere bırakılır. Kim ispat ederse malın sahibi odur diye o alır.

Eğer o iki müddei birbirine gayet uzak, biri maşrıkta yani batıda, biri mağripte doğuda ise, o vakit kaideten sahibul yed kim ise onun elinde bırakılacaktır. O andaki sahibi kim ise onun elinde bırakılacak, diğeri o malın kendisine ait olduğunu ispat etmeye çalışacak. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. İşte Kur'an kıymettar bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, o iki taraf o kadar, belki hadsiz birbirinden uzaktır. İşte Sera'dan Süreyya'ya kadar, yerden göklere kadar, birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi ve iki nakizeyn gibi iki zıttırlar. Ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibul yed tarafı ilahidir. Kur'an için sahip olan el tarafı ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delail-i ispata bakılacak. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse, elini ona uzatabilir. Yoksa uzatamaz. Heyhat! Binler berahin-i kat'iyenin mahlarıyla, binler kesin delillerin çivileriyle arş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları çöküp o direkleri kesip onu düşürebilir? Haşa! İşte ey şeytan, senin rağmına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme derler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirtlerinin, yani şeytan ve öğrencilerinin gösterdiği yol ise, bir kere beşer kelamı farz edilse, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına, nurlarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desisen ile şu zamanda bir tarafane muhakeme sureti altında çokları imanını kaybediyorlar. Bazen insanlar var öyle diyor. O da bir insan kelamı gibi, insan sözü gibi bir kitap diyor. Çokları imanını kaybediyorlar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Şeytan döndü ve dedi, Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Karşılıklı sohbeti, konuşması tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa, ona yakışacak, her cihette harikulade bir tarzı olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da benzememeli. Evet, gerçekten de soruya dikkat edilirse, o kadar mantık ölçüler içerisinde sorulmaya çalışılmış ki en saf insan bile aldanabilir. Nasıl diyor, Cenab-ı Hakk'ın sanatları insanların sanatından daha mükemmel, daha farklı ise Allah'ın kelamı da, yani Kur'an da insan kelamına benzememeli. Cevaben dedim, nasıl ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam
mucizatından ve hasaisinden başka ef'al ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp beşer gibi adeti ilahiyeye ve evamiri tekviniyesine münkat ve muti olmuş. Yani o da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza. Her bir ahval ve etvarında Peygamberimiz, her bir tavrında, her bir davranışında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Ta ki ümmetine efaliyle imam olsun, etvariyle rehber olsun, umum harekatiyle ders versin. Eğer her etvarında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, her davranışında harikulade olsaydı, insanüstü bir davranışta olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Şimdi bazen saf insanlar diyorlar ya, o bir peygamberdi diyorlar, biz onun gibi olamayız, onun gibi yapamayız, onun gibi konuşamayız, onun gibi davranamayız. Halbuki yanlış. O insan bir peygamberdi. Yani melek bir peygamber değildi. İnsan bir peygamberdi ki bizler onun hareketlerini, fiillerini, tavırlarını taklit edebilelim, rehber edinebilelim, örnek edinebilelim diye. Eğer her etvarında harikulade olsaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşidi mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmeten lil alemin olamazdı. Bütün etvarıyla, ahvaliyle rahmeten lil alemin olamazdı. Çünkü o zaman herkes ondan istifade edemezdi. Alemlere rahmet olamazdı.

0: Evet. Kur'an-ı Hakim ehli şuura imamdır. Kur'an-ı Hakim ehli şuura, yani düşünce sahiplerine, düşünebilenlere, şuur sahiplerine imamdır. Cin ve inse mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate muallimdir. Kur'an-ı Hakim ehli şuura imamdır. Cin ve inse mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate muallimdir. Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Hani Kur'an beşer kelamına benziyor denildi ya, şeytan öyle diyor ya, evet öyle olması gerekir. Yoksa imam olamaz, mürşid olamaz, rehber olamaz, muallim olamaz. Bir öğretmen düşünün ki öğrencisinin anlayacağı dille konuşmuyor. Bu öğretmen ordinalius profesör olsa bile ne yazar? Öğrenci bir şey anlamadıktan sonra, hepsi birden sınıfta kaldıktan sonra ne anlar? Öğretmen profesörmüş. Ne önemi var? Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor. Duasını ondan öğreniyor Kur'an'dan. Cin ve ins münacatını ondan alıyor. Duasını ondan öğreniyor. Mesailini, meselelerini onun lisaniyle zikrediyor. Edeb-i muaşeretini ondan taallüm ediyor. Yani ahlaki kurallarını ondan öğreniyor ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor, ona dönüyor bir müşkili olunca. Öyleyse eğer Hazreti Musa aleyhisselamın Tur-u Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte, işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hazreti Musa gibi bir ulul azm büyük peygamberlerden ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa aleyhisselam demiş: "Ehe keze kelamuke kâlallâhu li kuvvetu cemî'il elsine." Musa aleyhisselam gibi bir peygamber bile, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın asli kelamını ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiş, daha sonra bayılmış. Demek ki esasen Kur'an'ın beşerin anlayacağı şekilde beşere hitap etmesi tenezzülat-ı ilahiyedir. Cenab-ı Hakk'ın tenezzül buyurmasıdır beşerin seviyesine göre konuşmasıyla. Şeytan döndü yine dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar o çeşit meseleleri din namına söylüyorlar. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Hani kıssalar var, efendim menkıbe kitapları var, alimlerin, bilginlerin sözleri var. Mümkün değil mi diyor, yani bir beşer çıkmış da din namına böyle bir kitap yazmış olsun. Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki, evvela dindar bir adam din muhabbeti için, dindar bir adam, bu bize hitap ediyor, dikkatle dinleyelim, dindar bir adam din muhabbeti için, hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yani direkt olarak kendisi sadece bir nakilci olarak hak ve hakikat ne diyorsa onu nakleder. Dindar bir adam din namına kelleden konuşmaz yani. Din ne diyorsa onu söyler. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derece haddinden tecavüz edip Allah'ın taklidini yapıp onun yerinde konuşmaz. Yani bizler de aslında burada şeytanla bir konuşma, karşılıklı tartışma var ama esasen bizler için de ölçüler var. Yani şeytan ve şeytani sorular soranlar kimlerdir? Ve bizler din namına, hakikat namına nerelerde seyrediyoruz? فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ düsturundan titrer. Yani Allah'a iftira atan kimseden, Allah'ı yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? Yani Allah hesabına konuşarak Allah'a iftira atandan daha zalim kim vardır? Ve saniyen, ikinci olarak, bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir. Belki 100 derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakkaten, geçici olarak insanları ihfal ederler, gaflete düşürürler. Fakat daimi ihfal edemezler. Sürekli olarak aldatamazlar insanları. Çünkü ehli dikkat nazarında ala kulli hal, etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve tekellüfatlar sahtekarlığını gösterecek. Hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam İbn-i Sina gibi bir dahiyi ilimde taklit etmek istese, adi bir adam İbn-i Sina gibi bir dahiyi, tıbbın babası denilen bir adamı ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa, elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa, 100 bin defa haşa, Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit nasıl bir yıldız böceği 1000 sene tekellüfsüz hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün. Yani bir rasathanede nasıl olsun da bir ateş böceğini bir yıldız olarak görsün. Hem bir sinek 1 sene tamamen tavus suretini tasannusuz temaşa ehline göstersin. Hem sahtekar, âmi bir nefer, namdar, âli bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin. Hem müfteri, iftiracı, yalancı, itikatsız bir adam, müddeti ömründe daima en sadık, en emin, en mu'tekit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakkik nazarlara karşı telaşsız göstersin, dahilerin nazarında tasannuğu saklansın. Bu ise 100 derece muhaldir. Ona hiçbir akıl sahibi mümkün diyemez. Öyle de farz etmek dahi bedihi bir muhali vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek, insan kelamı farz etmek lazım gelir ki alemi İslam'ın semasında bil müşahede pek parlak ve daima envar-ı hakaiki neşreden bir yıldız-ı hakikat belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitab-ı mübinin mahiyeti, haşa bir yıldız böceği hükmünde tasannucu bir beşerin hurufatlı bir düzmesi olsun. Ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın. Ve onu daima âli ve menba-i hakaik bir yıldız bilsin. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber, sen ey şeytan, 100 derece şeytaniyette ileri gitsen, buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı, yıldız böceği gibi böyle küçük gösteriyorsun. Yıldızı, yıldız böceği gibi böyle küçük gösteriyorsun. Değerli kardeşlerim, şeytanla muhavere devam ediyor. İnşallah bir sonraki programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne mutlu ki Kur'an'a iman eden müminlerdeniz. Rabbimize sayısız hamdü senalar olsun. Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

ölmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış, hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Senin teninde değmeden gelen yağmuru istemem, meltemi rüzgarı istemem. Sana yanmayan yıldızı semalarda yansın istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbülün ne söylerse söylesin. Dinlemem, dinleyemem. Özlemim, özlemim sen olacaksan yansın yüreğim kalbim. Sılası sen olmayan gurbeti, ırak olan menzili, vatanı istemem. Senden gayrı bir aşkla kül olursa bu kalbim, bu kalbi bu bedende istemem. Sonu sen olmayan, sonu sana çıkmayan yönü, ırak olan menzili, yönü, yolu istemem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime bu fethi? İstemem Mısır'ı, istemem cihanı, istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Ben senin ümmetinim ya Resulallah. Sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem. Sevgili istemem. Aşk istemem.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum.

bin elem takar çektirir, bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karif sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da bilet

0: Akçebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Evşenül Kebir.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ya Kerime Safh, Ya Azime Elmen, Ya Kethirel Hayr, Ya Kadime El Fadl, Ya Latife Sun'a, يا دائم اللطف يا نافس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضيا بالحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
7: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
8: Yeah.

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcut, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahid ya vâcid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin

0: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Yeah.

0: Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: فأجرنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. Ya men huve yuncil helkâ. يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. يا من هو في الحساب هيبته يا من هو في الميزان قضاؤه يا من هو في الجنة رحمته يا من هو في النار عذابه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve ileyhi yehrabul

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin, inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: var.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
1: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim huru kılmanı, nideydim bağı rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihrile mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yarı ayarı, nideydim bülbülü zarı, nideydim gülü gülzarı, sana giryan olaydım yar. Nideydim yarın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım ya. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, Hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım yani.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul amali ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevimli amel, fiil, iş, hıfzul lisani, kişinin dilini tutmasıdır, korumasıdır diye buyuruyor. Dikkat ederseniz hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri, işleri, fiilleri

davranışların içerisine girmek zorundayız. Bununla birlikte burada ne var? Hem Allahu Teala'ya karşı görevimizi getirmiş oluyoruz. Hem Allahu Teala'nın emrine ittiba ettiğimizi, tabi olduğumuzu, boyun eğdiğimizi gösteriyoruz ve hem dünya hem ahiret saadetinde kazanmış oluyoruz. Şöyle bakıyorsunuz hadis-i şeriflerimize. Hepsinde bize hem dünya saadeti hem ahiret saadeti var. Huzur bulacağımız davranışları bize gösteriyor. Rahat edeceğimiz davranışları gösteriyor. Hem din için hem dünya için. Mesela bakıyorsunuz sağlığımızla ilgili konularda Resulullah bizlere yol göstermiş. İşte insanlar arasındaki ilişkilerde ailemizde nasıl olacak, çocuklarımızla nasıl geçineceğiz, akrabalarımızla, komşularımızla nasıl geçineceğiz, nasıl iyi bir insan oluruz bunu bize gösteriyor. Yol gösteriyor, şöyle şöyle yapın diyor. Ve burada da Allahu Teala'nın sevdiği amelleri bize gösteriyor ki bakıyorsunuz bu amelleri yaptığımız zaman hem Rabbimizin rızasını, sevgisini kazanıyoruz hem de rahat, huzurlu bir hayat sürmüş oluyoruz. Güzel bir şekilde yaşamış oluyoruz. Kafamız rahat olacak, rahat bir şekilde yaşıyoruz. Bunlardan birisi de ne diyor? Ha, hıfzul lisan, kişinin dilini tutması. Zaten derler ya büyükler veya bazı insanlar derler, başımıza ne geldiyse dilimiz yüzünden geldi. Veya bazı insan der ki, ah şu dilim, dilimin yüzünden geldi. Onun için Peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor, şu dilini tut, kurtuluş bundadır. Hani sahabeler soruyor, nedir kurtuluş? Ha, şu dilini tut diyor. Dilini koru, dilini muhafaza eyle. Ha, dil nedir? Kişilerin en çok hataya düştüğü ve imtihana tabi tutulduğu şey dilidir. Bir insan bu diliyle bir şey konuştu mu, bil ki onun akabinden ona bir gün imtihan gelir. O yüzden diline ne yapacak? Sahip olacak. Zaten mümin özelliği, mümin bir kul bir sözü konuşacağı zaman düşünür. Söz onun aklının arkasındadır. Aklın arkasında olduğu için söz akla gelir. Ve orada bir düşünür, tefekkür eder, bir hesap yapar, bir muhasebe yapar, bir ölçme yapar. Der ki bu sözü söylediğim zaman, bu sözü konuştuğum zaman bana ne faydası var? Ne zararı olur? Allah bundan razı olur mu, hoşnut olur mu? Değil mi? Etrafıma ne fayda verecek? Bunun muhasebesini yapar, bunun müzakeresini yapar. Eğer iyiyse, güzelse, faydalı olursa o zaman ne yapar? Bu sözü söyler. Fakat münafık olan kimseler böyle bir düşünceye girmezler. Onların akılları arkada durur, söz önde durur, söz çıkar ama ölçmeden çıkar, biçmeden çıkar, nereye varacağını, nereye gideceğini bilmezler. Akıllı insanlarla aklını kullanamayan insanların müminle münafığın özelliklerinden birisi de budur. Müminle konuşacağını tartar, ölçer, hesap eder. O söz nereye gider, kendisine ne faydası vardır, ne getirir, ne götürür, bunu hesap eder. Karşısındakine bir fayda verir mi? Kendisine bir fayda verir mi? Faydası nedir? Ha, bunun akabinde ne olur, ne getirir, ne götürür? Hepsini hesap eder. Ve az önce de belirttiğimiz gibi Allahu Teala ağzından çıkan bir sözle insanı imtihan eder. Onun için insan böyle kendisini külfet altına sokacak. İşte kendisine yakınında bir şey olacak sözlerden kaçınacak. Yani durduk yere böyle söz verip altında kalmayacak ki Allahu Teala o kulun konuştuklarıyla onu imtihan eder ki Allah bizi öyle bir duruma düşürmesin. İyi şeyler konuşmayı, güzel şeyler konuşmayı, Rabbimizin razı olacağı konuşmaları yapmayı bize nasip eylesin. İşte onun için dil önemli, ağız önemli. Yeme içme buradan gidiyor. Kişi yiyecek, içecek, ne yiyor, ne içiyor ona bakacak. Helal olacak, temiz olacak, güzel olacak, sağlığına faydalı olan şeyleri tercih edecek, değil mi? Sonra dil ne konuşuyor? Yalan dille söylenir. Gıybet, dedikodu dille yapılır. İşte yalan şahitlik dille yapılır. İnsanlar arasında kötü söz taşıma dille yapılır, değil mi? Birbirinin aleyhine laf getirip götürme, nemime diyoruz, nemam diyoruz o işi yapana da.
Peygamber

0: Efendimiz öyle buyuruyor. Nemmam diyor cennete giremez. Niye? Kalkıyor seninle bir şey konuşuyor. Hep böyle kötü şeyleri alıyor. Alıyor başka bir insana da götürüyor. Senin üzerine de işte birkaç tane katıyor. Gayesi nedir? İki kimsenin arası bozulsun. İki kişinin arası bozulsun. Bu ne yapılıyor? Bu dille oluyor. İnsan karşısındakine söver. Bu diliyle olur. Allahu Teala'ya karşı kötü sözler söyler, şirk koşar. Bunlar dille olur. Bu nedenle nedir? Bakıyorsunuz kötü fiillerin büyük çoğunluğu neyle oluyor? Dille oluyor. Veya bir insana kötü nasihatte bulunursunuz. Dille oluyor. Veya en azından belki de en çok hata düştüğümüz şeylerden birisi de nedir? Mala yani dediğimiz, bize lazım olmayacak boş şeyler konuşma. Çünkü vakit önemlidir. Vakitten dolayı hesaba çekileceğiz. Peki konuştuk, konuştuklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Çünkü ağzımızdan çıkan her söz kaydediliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, sizin ağzınızdan çıkan her söz nedir? Yanınızda bulunan o elçiler tarafından kayıt altına alınıyor. Ha, mümin kul bunu bilecek. Konuştuğumuz her şey tık tık yazılıyor. Hani şimdi ne yapıyor? Bazı konuları artık anlatmamız daha kolay. Niye? Bakıyorsunuz herkesin elinde bir cep telefonu var. Her şeyi kaydedebiliyor. Oturduğun yerden böyle sizle konuşurken hem görüntülü hem sesli sizi kaydediyor. Ne diyebilirsiniz? Her haliniz, her konuşmanız kayda geçmiş. İşte bu şekilde Allah-u Teala tarafından görevli melekler de bizim her konuştuğumuzu kaydediyorlar ve hiçbiri boşa gitmeyecek ve önümüze çıkacak. Her konuştuğumuzdan da sorumlu olacağız. Öyleyse bu dile sahip çıkacağız. Eskiler, büyükler ne yaparlarmış? O dönemde böyle ne konuşmuşlarsa günde onu yazarlarmış. Zaten fazla konuşmazlar. Dikkat ederlermiş. Çok konuşmaktan sakınırlarmış. Fazla da konuşmazlarmış. Ondan sonra ne yaparlarmış? Akşamda gelirlermiş. Ben ne konuştum diye konuştuğu şeyleri böyle süzgeçten geçirirlermiş. Ha, ben bunu söyledim, bu yanlıştı. Allah'ım da af diliyorum. İşte falana karşı hata işlemişim. Gideyim kardeşimden de özür dileyim. Bu şekilde yapıyorlarmış. Şimdi biz o kadar çok konuşuyoruz ki, o kadar lüzumsuz konuşuyoruz ki bir kayda geçecek halimiz yok yani. Yazacak durumda değiliz. Kayda da alsak dinleyecek vaktimiz yok. Çünkü 5 saat konuşuyoruz. 5 saatte onu dinleyecek olsak bizim vaktimiz yok. Yani çok konuşuyoruz. Bu nedenle ne yapacağız? Çok konuşmayacağız. Bir insan çok konuşuyorsa onun aklı azdır, nakıstır. Ha, az konuşuyorsa, Peygamberimizin de ifadesiyle susuyorsa onda hikmet vardır. Neden? Ya hayır söyleyecek ya susacak. Çok konuşmayacak. Hem çok konuştuğu zaman ne olur? Dili yorulur, beyni yorulur, başı ağrır. Böyle zamanla da devam ettiği sürece de dengesizleşir, ne yaptığını da bilemez. Bazı insanlar vardır, çok konuşuyor, çok konuştukça zannediyor ki herkes beni dinliyor veya çok konuşuyor, ben çok biliyorum. Yok, çok konuşmak bilginin eseri değildir. Büyük alimler az konuşmuşlardır, öz konuşmuşlardır. Az sözle çok şey anlatmışlardır. Hikmet konuşmuşlardır. Ama çok konuşan adam hikmet olmaz. İşte bu nedenle Peygamberimiz diyor, dilini tut. Ve Allah-u Teala'nın en sevdiği amel de nedir? Dilini tutmaktır. Ve bu nedenle Peygamberimiz diyor ya, iki sakalı ve iki ayağı bacağı arasını garanti verene ben de diyor cenneti garanti ederim. Bu nedenle biz de ne yapacağız? Dilimizi tutacağız. Yalandan, iftiradan, gıybetten, yalan yere yemin etmekten, çok yemin etmekten, işte insanlar arasında söz getirip taşımaktan, sövmekten, küfür etmekten, Allah-u Teala'ya isyan eden kötü sözlerden, küfrü gerektirecek sözlerden koruyacağız dilimizi. Kesinlikle. Çünkü nedir? Kalbin dışarıya akan yönü işareti nedir? Kişinin dilidir. Ha, dil kötü olursa kalp de kötü olur. Kalp kötü olursa bütün bir beden kötü olur. Dil güzel olursa kalp de güzel olur. O beden de o insan da güzel olur. Bu nedenle böyle bu dilimize sahip çıkacağız. Güzel şeyler, iyi şeyler, hayırlı şeyler söyleyeceğiz. Az konuşacağız, öz konuşacağız ve konuştuklarımızın kaydedildiğini ve bunlardan hesaba çekildiğimizi de iyi bileceğiz. Bırakın kötü sözleri, az önce saydığımız gibi yalanı, iftirayı, gıybeti, küfrü, yalan yere şahitliği, bir insanın hakkında kötü sözler söylemeyi, böyle boş konuşmaktan bile kendimizi koruyacağız, kollayacağız, bu dili muhafaza edeceğiz ki bir gün Hazreti Ömer'in huzuruna, Hazreti Ebu Bekir'in huzuruna giriyorlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh böyle dilini öfeliyor eliyle. Ah dilim, ah dilim. Ne yapıyorsun diyor. Bu işte diyor hep bu dilimden. Onun gibi mübarek bir zat, Sıddık ünvanını almış o mübarek zat ne yapıyor? Böyle bir davranışın içerisindeki bize örnek teşkil ediyor. Bu nedenle bizler de dilimize sahip çıkacağız. Bu dili korumaya çalışacağız inşallah. Diğer hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ehabbul a'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel, en güzel iş, men et'ame miskinen, bir miskini, hiçbir şeyi olmayan bir insanı yedirmendir. Men cu'in, açlıktan dolayı. Ev defa' anhu mağramen, ya da onu borcundan kurtarmaktır, üzerindeki bir ağırlıktan kurtarmaktır. Ev keşefe anhu kerben, veya onun üzerinde olan bir sıkıntıyı, üzüntüyü kaldırmandır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani bakıyorsunuz şu hadis-i şerif toplumsal huzuru sağlayacak ana kaideleri gösteriyor. Ha, miskin ne demek din konusunda? Bir insanın, hani bir fakir var, bir miskin var. Fıkıhta şunu derler. Fakir, nisap miktarı mala sahip olmayan, hani elinde ufak tefek bir şeyleri var ama zekat verecek seviyede değil. Buna fakir derler. Bir de miskin var. Miskin ne? Hiçbir şey yok. Yani yiyecek içeceğini zor buluyor, zor şartlar altında yaşayan bir insan. Buna da ne denir? Miskin denir. Peki böyle bir insanı gördüğümüz zaman bizim yapmamız gereken nedir? Çünkü miskinler zekat verilecek kategoridedir. Biz ne yapacağız? İnsanlık gereği, dinimizin bize emretmiş olduğu gereği yardımlaşacağız. Yardımlaşıldığı zaman toplumda ne yapar? Birbirine karşı saygı artar, sevgi artar. Çünkü bakıyorsun ki birbirlerinin derdiyle dertleniyorlar, hem dert oluyorlar. O zaman ne yapıyor? Uçurum yok. Ama kimse kimsenin derdiyle dertlenmezse o zaman zenginle fakirin arasında ne olur? Uçurum meydana gelir. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? Ha, miskini gördüğün zaman ne yapacaksın? Yedireceksin. Açsa yedireceksin. Aç adam. Ne yapacaksın? Hemen yedireceksin. Sonra ne yapacaksın? Bir borcu var, bir sıkıntısı var, bir külfet var üzerinde. Onu kaldırmaya çalışacaksın. Borcunu ödeme noktasında ona yardım edeceksin. Ya bana ne kardeşim, gitmiş borç yapmış, gitsin ödesin. Yok. Belki düşmüştür, zarara düşmüştür. Bir defaya mahsus bile olsa ona bir yardımcı olmaya çalış ki ondaki o sıkıntı kalksın. Veya adamın bir üzüntüsü vardır, bir derdi vardır, bir işi vardır. O işini halledemiyordur. Sen de ne yaparsın? O işi halletmek suretiyle onun üzerindeki sıkıntıyı, o üzüntüyü kaldırmaya çalışırsın. Güzel bir söz söylersin, yardımcı olmaya çalışırsın, halletme yoluna gidersin, onun için iş ararsın, iş bulmaya çalışırsın, değil mi? İlgilenirsin, gidersin, sohbet edersin. Hepsi nedir? Onun derdini kaldırma noktasında güzel bir tavırdır. İşte günümüzün Müslümanları buna dikkat edecek, bu hassasiyetleri koruyacak ve miskin olan kardeşlerine karşı üzüntülerini yok etmek için, borçlarını ortadan kaldırmak için, üzerindeki bir sıkıntıyı kaldırmak için ona yardımcı olacak ki bütün bunlar Allah-u Teala'nın sevdiği ameller, davranışlardır. Allah-u Teala da bu davranışları yapan kullardan bizi eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, burada da programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir daha buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

ölmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrünün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da ayrıldı yollarımız bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Övülmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övülmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91 noktası.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Nefis muhasebesi. Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payitahtı düşman aldı. Mavzerini sıktım nefis. Amelime riya katar. Ahlaklarım beter beter. Aklım anın sözün tutar. Zincirini taktın nefis. İstediği yere çeker. Manevi evlerim yıkar. Bal içine zehir döker. Masiyete çektin nefis. Hak'tan da haya etmedin. Dost buyruğuna da gitmedin. Sülükte adım atmadın. Döşlerime çıktın nefis. El gördülük yaptın amel. Buzdan kurmuş idin temel. Şöhret ile olmaz kemal. Evlerimi yıktın nefis. İhvana göründün güzel. Dedin kardeşlerim düzel. Kendi bağın oldu gazel. Bir çizgi ile yaktın nefis. Amelin dünyaya alet. Bütün bildiklerin galat. Aşk ile getirmen salat. Bellerimi büktün nefis. Çok tuzağı geçemedim. Bir aynımı açamadım. Kanat kurup uçamadım. Zindanlara tıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara. Dışım iyi, içim yara. Yüzüm yok gitmeye pire. Yar aşağı attın nefis. Âli meclise çok vardım. Ben bilirim neler gördün. O mecliste yapmam dedin. Haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende. Ayıp der saklarım canda. Avularlar bizi günde. Zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yarenlerden. Bize sual soranlardan. Geri kaldım erenlerden. Burnum yere soktun nefis. Kalbimi aklımdan aldı. Köklerime sular saldı. Gönüllü arsasını buldu. Mikropları ektin nefis. Geri dön. Gel eyle gayret. Kalemdara şifa sohbet. Teveccüh buyursa hazret. Bu sözümden

ölmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Bizden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde saflar berraktı, açıktı, netti. Müminler belliydi, müşrikler belliydi. Herkesin kimliğinde bir berraklık, açıklık vardı. Mekke sakinleri, müminleri biliyorlardı. Müşrikler de zaten egemen toplumdu. Tavırları keskindi, açıktı. Mekke döneminde münafıklar olması mümkün değildi. Zira Mekke döneminde Müslümanların bir gücü, kuvveti, otoritesi yoktu. Müslümanların varlığından çekinmek diye bir durum söz konusu değildi. Haliyle Müslümanların durumundan dolayı kendini gizlemeye yönelme olamazdı. Aksine Müslüman olmak nice

özgürlüklerden mahkum edilmişlerdi. Topluca ölümün anaforuna itilmişlerdi. Boykotlara mahkum kılınmışlardı. Onlar bütün bu sınavlardan daha bir dirençle, sabırla çıkmışlardı. Kalplerinde güçlü ve berrak bir imanla yürümüşlerdi. Böylece bu güçlü müminlerle ümmetin temeli atılmıştı. Onlar peygamber ikliminde yetişen güllerden yedi veren güller gibiydi. Onlar o günden ümmetin önünde yürümeye başlamışlardı. Kıyamet sabahına kadar da ümmetin önünde olacaklardı. Ümmet onları kalplerinde sevgili, ellerinde sancak olarak görüyordu. Onların izini, onların yolunu biricik yol diye takip ediyorlardı. Onlar ümmete İslam'ın biricik değer olduğunu öğretiyordu. Onlar İslam'la inşa olmuşlardı. İslam'la şahsiyet bulmuşlardı. İdeal Müslüman olmak ancak onlardan öğrenilirdi. Değer değerlilerde olurdu. Değer değerli olanlardan öğrenilirdi. Değerli olanlardan alınırdı. Mekke dönemi Müslümanları en içli, en içten, en samimi müminlerdi. Onlar birbirlerine dağlara yaslanır gibi yaslanırlardı. Onlar birbirlerinden zerrece kuşku duymazlardı. Zira onlar iman ikliminde en şeffaf hale dönüşmüşlerdi. Mekke müşrikleri de şirklerinde net ve açıktı. Şirklerini gizlemeye sebep olacak bir durum yoktu. Her şey onların lehineydi. Ama müşrikler içerisinde Peygamber Efendimiz'e kalben meyledenler vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru söylediğine inananlar vardı. Ama bunu açıklamaktan çekiniyorlardı. Müşriklerin azgınca baskıları vardı. Bu onları çekimser kılıyordu. Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas onlardan biriydi. İman iklimine tam anlamıyla geçmiş değildi. Kalben bir yönelişi vardı. Bir ikilem içindeydi. Tereddütleri, çekinceleri, korkuları vardı. Peygamber ikliminin güzelleri Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlardı. Medine-i Münevvere hicretten önce gönlünü İslam'a açıyordu. Hazreti Musab bin Umeyr'in İslam'ı temsil ve tebliğ etmesiyle Medine İslam'a yöneliyordu. Medine sakinlerinin evlerinde biricik gündem İslam'dı ve Peygamber Efendimiz'di. Müslümanlar Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde kısa zamanda İslam en biricik etkin güç oluyordu. Müslümanlar otoriteye sahip olmuşlardı. Ekonomik alanda her gün daha bir güçleniyorlardı. Bedir Savaşı'ndan zaferle çıkmışlar ve askeri olarak da en etkin kuvvet olmuşlardı. Artık Medine'de en güçlü olan Müslümanlardı. Ayrıca Medine'de azımsanmayacak güçte Yahudiler de vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla anlaşma yapmıştı. Anlaşmayı bozanlar, anlaşmaya aykırı hareket edenler Medine'den sürgün edileceklerdi. Müslümanların egemen olduğu Medine'de İslam'ı onaylamayanlar, İslam'a diş bileyenler vardı. İçin için Müslümanlara karşı düşmanlık besleyenler, fırsat bulurlarsa Müslümanların aleyhinde çalışanlar vardı. Bunlar münafıklardı. Ama Müslüman olduklarını söylüyor ve Müslüman görünmeye çalışıyorlardı. Medine Mekke gibi değildi. Medine'de ortam berrak değildi. İçiyle dışı bir olmayan tipler vardı. Bunların sayısı az da değildi. Özellikle öncü konumunda Abdullah bin Übey vardı. O Evs ve Hazreç kabilelerin reisi seçiliyordu. Ama Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti onun geleceğini allak bullak etmişti. Haliyle Abdullah bin Übey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ileri boyutta düşmanlık besliyordu. Ama iş dünyasını özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra gizliyordu. Belirgin bir şey

0: şekilde düşmanlığını ortaya koymuş olsa, daha çok kendisinin kaybedeceğini biliyordu. Bu nedenle ikiyüzlü davranmayı bir çıkış yolu olarak görüyordu. Hatta namazlarını kılıyor, orucunu tutuyor, yer yer seferlere de katılıyordu. Bütün gayreti asıl kimliğinin anlaşılmamasıydı. Münafıklar ortamı kolluyorlardı. Konumlarını güçlülerden yana kullanıyorlardı. Uhud Savaşı, Bedir Savaşı'nın intikamıydı. Mekke müşrikleri güçlü bir orduyla geliyorlardı. Abdullah bin Übey ve münafıklar umutlanıyor, müminlere yukarıdan bakıyor ve yer yerde nasıl olsa Mekke müşrikleri karşısında yenilgiye uğrarlar diyorlardı. Uhud günlerinde müminlerin büyük bir yenilgiye düçar olmalarını istiyorlardı. Bunu gerçekleştirmek için Abdullah bin Übey adamlarıyla İslam ordusundan ayrılıyorlardı. Böylece Müslümanları zaafa uğratıyorlardı. Uhud Savaşı'nın bir aşamasında Peygamber Efendimiz'in öldürüldüğü şayiası yayılıyordu. Münafıklar bunu fırsat biliyor ve eğer Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı öldürülemezdi. Artık bu yoldan dönün. İsterseniz Abdullah bin Übey'ye bir elçi gönderelim de bizim adımıza Ebu Sufyan'la görüşsün. Bizi bu zor durumdan kurtulacak olan Abdullah bin Übey'in Ebu Sufyan'la alacağı güvenlik sözüdür dediler. Böylece Müslümanların en kritik gününde onları can evlerinden vurmak istiyorlardı. Onlar daima fırsat kolluyorlar, her fırsatı devreye sokuyorlardı. Münafıklar Uhud Savaşı'nda da umduklarına ulaşamıyorlardı. Mekke müşrik ordusu 10 bin kişilik dev bir orduyla Medine'ye geliyordu. Hendek Savaşı'ydı. Medine münafıkları bu kez tam umutlanıyorlardı. Zira Mekke müşrik ordusu bugüne kadar böyle dev bir ordu oluşturamamıştı. Bu ordunun karşısında kim durabilirdi? Münafıklar yine İslam ordusundan ayrılıyorlardı. Müslümanların böyle bir ordunun karşısına durmasını akılsızlıkla değerlendiriyorlardı. Münafıklar, Muhammed ve arkadaşları Ebu Süfyan ve arkadaşları için küçük bir lokmadan başka bir şey değildir. Gerçi büyük olsa da fark etmez ya. Ebu Süfyan'ın ordusu bunları silip yok edecek güçtedir. Gelin bu adamı terk edin. O size sadece felaket getirdi diyorlardı. Münafıklar İslam ordusundan ayrılırken evlerimiz düşman saldırısına karşı korumasızdır. İzin ver de evlerimize gidip eşlerimizi ve çocuklarımızı koruyalım diyerek savaş alanını terk ediyorlardı. Onların iç dünyalarını ortaya koyan ayet nazil oluyordu. Ahzab suresinin 13. ayeti. Münafıklardan bir grup: ey Medineliler, artık sizin için durmanın sırası değil, haydi dönün demiştiler. İşlerinden diğer bir kısmı ise evlerimiz emniyette değil diyerek peygamberden izin istediler. Oysa evleri tehlikede de değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı buyuruluyor. Münafıklar bir taraftan Müslümanların arkasından kuyular kazıyor, aynı zamanda da en ileri boyutta Müslümanlardan korkuyorlardı. Onlar araziye göre hareket ediyorlardı. Güçlü olanların yanında yer alıyorlar ama için içinde Müslümanları zaafa uğratmak hedefleriydi. Zira onlar şiddetli bir şekilde İslam düşmanlığı yapıyorlardı. Ama bu çok riskli bir haldi. Ya gerçek kimlikler ortaya dökülürse, işte o zaman bir yıkım olurdu. Haliyle Müslümanlar aleyhine çalışırken en çok da Müslümanlardan korkuyorlardı. Haşr suresinin 13. ve 14. ayetlerinde onların içlerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Böyledir, çünkü onlar gerçeği anlamayan bir topluluktur. Onlar korunaklı şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur buyuruluyor. Münafıklar cesur insanlar değildi. Münafıklar yürekli insanlar değildi. Bu nedenle kendilerini ele vermeden gizli gizli yollarla hedeflerine varmak istiyorlardı. Peygamber Efendimiz'e ilişkin derin bir düşmanlıkları vardı. Ama bunu asla dillendirmezlerdi. Müslümanların zaafa uğradığı zamanlarda düşmanlıklarını belli etseler de o hallerini hemen çarpık yorumlarla temize çıkarmaya çalışırlardı. Müslümanların saflarında savaşa katılırlardı ama en kritik anlarda orduyu terk ederler ve Müslümanların dirençlerini kıracak kelamlar ederlerdi. Hazreti Ayşe annemize iftira ederler ama bunu büyük bir gizlilik içinde yürütürlerdi. Aynı zamanda usturuplu bir dil kullanırlardı. Onların hayatlarının merkezinde çıkarları vardı. Dünyanın nimetlerinden ileri boyutta yararlanma vardı. Arzularına göre yaşamak vardı. Bunları gerçekleştirmek için her renge, her kılığa girerlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Övülmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Övülmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programının yeni bir bölümünde tekrar sizlerleyiz. İsmail aleyhisselamın kurban edilmek istenilişi. İbrahim aleyhisselam, Hazreti Hacer ile İsmail aleyhisselamı görmek istediği zaman, sabahleyin Şam'dan Burak'a biner, gün ortasında Mekke'ye gelir, o gün Mekke'den kalkar, geceyi Şam'daki ailesinin yanında geçirirdi. İsmail aleyhisselamın 7 yaşına bastığı sıralarda, İbrahim aleyhisselam Şam'daki evinde uyurken, rüyasında oğlu İsmail aleyhisselamı kurban ettiğini görmüştüm. Hemen Burak'a binip Mekke'ye geldim. Onu annesinin yanında buldum. İsmail aleyhisselama, ''Oğulcum, bir ip ve büyük bir bıçak al, sonra şu vadiye gidelim de ev halkına odun toplayalım.'' dedi. Rabbinin kendisine emrettiği şeyden hiç bahsetmedim. Baba oğul Şıb Vadisi'ne doğru yöneldikleri zaman şeytan bir adam suretine girip Allah'ın emrini yerine getirmekten vazgeçirmek için İbrahim aleyhisselamın yolunu kestim. Ey ihtiyar, nereye gidiyor ve ne yapmak istiyorsun diye sordum. İbrahim aleyhisselam, şu vadiye gidip oradaki bir işimi görmek istiyorum dedi. Şeytan, sen herhalde İsmail'i boğazlamak istiyorsun, dedim. İbrahim aleyhisselam, sen hiçbir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü? Diye sordu. Şeytan, evet, o baba sensin, dedi. İbrahim aleyhisselam, ben çocuğumu ne için boğazlayacakmışım? Diye sordu. Şeytan, sen bunu Allah'ın sana emrettiğini sanıyor ve söylüyorsun, dedi. İbrahim aleyhisselam, eğer Allah bunu yapmamı bana emrettiyse Allah'a boyun eğip onun emrini yerine getirmeyi uygun bulurum, dedi. Şeytan, vallahi sanıyorum ki şeytan rüyanda sana gelip şu oğlunu boğazlamanı emretmiştir. Sen onu boğazlamaya gidiyorsun, deyince İbrahim aleyhisselam onun şeytan olduğunu anladı. Ey Allah'ın düşmanı, vallahi ben Allah'ın emrini o vadide mutlaka yerine getireceğim, dedi. Şeytan, İbrahim aleyhisselamdan ümidini kesince, İbrahim aleyhisselamın arkasında ip ve bıçak taşıyan İsmail aleyhisselamın önünü kesti. Ona, ey çocuk, baban seni nereye götürüyor biliyor musun, diye sordum. İsmail aleyhisselam, ev halkımıza şu vadiden odun toplayacağız, dedi. Şeytan, vallahi baban seni boğazlamak istiyor. Boğazlamaya götürüyor, dedi. İsmail aleyhisselam, o beni niçin boğazlayacak? Sen bir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü? Diye sordu. Şeytan, işte o baba budur, dedi. İsmail aleyhisselam, babam beni niçin boğazlayacakmış diye sordu. Şeytan, Rabbinin bunu kendisine emrettiğini sanıyor, dedi. İsmail aleyhisselam, o Rabbinin kendisine emrettiği şeyi yapsın. Onun her nerede olsa Rabbine boyun eğmesi, Rabbinin buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir. Ben de emri dinler ve ona boyun eğerim, dedi. Şeytan, İsmail aleyhisselamın da kendisini dinlemekten kaçındığını görünce hemen onun annesine gittim. Hazreti Hacer o sırada evinde bulunuyordum. Ona, ey İsmail'in annesi, İbrahim'in İsmail'i nereye götürdüğünü biliyor musun? Diye sordum. Hazreti Hacer, şu vadiden bize odun toplamaya götürdü, dedi. Şeytan, o İsmail'i ancak boğazlamak için götürdü, dedi. Hazreti Hacer, bir babanın çocuğunu boğazlayabileceğini nasıl düşünebiliyorsun? Hayır, öyle değildir.
o oğluna karşı çok şefkatlidir, dedi. Şeytan, o bunu Allah'ın kendisine emrettiğini söylüyor ve sanıyor, dedi. Hazreti Hacer, eğer Rabbi bunu emrettiyse Allah'ın emrine boyun eğmek gerekir. Her nerede olsa onun Allah'a boyun eğmesi, Allah'ın buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir, dedi. Şeytan, İbrahim aleyhisselama ve onun ev halkına bir şey yapamadığına kızgın bir halde geri döndü. Hepsi de Allah'ın buyruğunu dinlemek ve ona boyun eğmekte birleştiler.

İbrahim aleyhisselam Sebir Vadisi'nde oğlu ile baş başa kalınca ona "Oğulcum, ben senin rüyamda boğazladığımı gördüm" diyerek kendisine emrolunanı haber verdim. İsmail aleyhisselam "Babacığım, sana emrolunanı yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah'ın emrine boyun eğ. Her iyilik Rabbinin emrine boyun eğmektedir" dedikten sonra "Sen bunu anneme bildirdin mi?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam "Hayır, bildirmedim" dedim. İsmail aleyhisselam "Bildirmediğine iyi ettin" dedi. Sonra da "Babacığım, boğazlamak istediğin zaman beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı bir şey isabet edip de ecrim eksilmesin. Çünkü ölüm çok çetin ve zordur. Bıçağın tenime dokunduğunu hissedince çırpınmayacağımdan emin değilim. Bıçağını iyice bileyip keskinleştir ve boğazıma hemen çalıver ki beni çabucak öldürsün, rahata kavuştursun. Hem sen beni boğazlamak için yatıracağın zaman yüzü koyun yatır, alnımı yere getir, yanımın üzerine yatırma. Çünkü yüzüme baktıkça rikkate gelip de benim hakkımda Allah'ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım. Eğer gömleğimi anneme götürüp vermeyi uygun görürsen öyle yap. Belki bu onun için bir teselli olur. Gönlünü onunla eyler" dedi. İbrahim aleyhisselam, "Oğulcağızım, sen bana Allah'ın emrettiği şey hakkında ne güzel yardımda bulundun" dedi. Ve onu istediği gibi sımsıkı bağladı. Bıçağı iyice biledi. Sonra onu yüzü koyun yatırdı, yüzüne bakmaktan sakındı. İbrahim aleyhisselam bıçağı İsmail aleyhisselamın boğazına bastırınca sanki bıçak bakır bir levha ile karşılaştı. Büyük bıçağın ağzı İsmail aleyhisselamın boğazını kesmedi. İbrahim aleyhisselam bileği taşıyla iki veya üç kere biledi. Fakat her defasında da kestirmeye muvaffak olamadı. "Herhalde bu iş Allah'tandır" dedi. İbrahim aleyhisselamın elindeki bıçağın ağzı tersine dönmüştü. O sırada Yüce Allah tarafından "Ey İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. İşte sana oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık, boğazla onu" buyuruldu. İbrahim aleyhisselam doğrulup bakınca Cebrail aleyhisselamın yanında iri boynuzlu bir koçun veya önünde iri bir dağ tekesinin dikilip durduğunu gördüm. "Kalk yavrucuğum, sana bir fidye indi" dedi. O tekeyi orada Mina'da kurban etti. Bu tekenin Sebir Dağı'ndan inip geldiği rivayet edildiği gibi iri boynuzlu güzel bir koç olduğu da rivayet edilir. İsmail aleyhisselama Allah tarafından fidye olarak gönderilip kurban edilen koçun iki boynuzu Kabe'de uzun zaman asılı durmuş ve Kabe'nin Abdullah bin Zübeyr ve Haccac zamanında yanması üzerine o da yanmıştır. Rivayete göre koçun kuru başı Kabe'de oğlun yanında asılı bulunuyordu. Ebu Tufeyl ile Şabi de Kabe'de iki boynuzu gördüklerini söylemişlerdir. Peygamberimiz aleyhisselam da Mekke'nin fethinde Kabe anahtarcısı Osman bin Talha'yı çağırıp ona "Beytullah'a girdiğimde Beytullah'ta iki koç boynuzu gördüm. Onların setrini emretmeyi unuttum. Onları setr ve görünmez et. Çünkü Beytullah'ta namaz kılanı meşgul eden şeyin bulunması yaraşmaz" buyurmuştur. Bu boynuz İbrahim aleyhisselamın oğluna feda edilmiş olan koça ait olup Abdullah bin Zübeyr Kabe'yi yeniden yaptırmak üzere yıktığı zaman onu Kabe'nin duvarında bulmuştum. Kırmızı çamurla sıvanmış bulunan bu boynuzlara eliyle dokununca onlar ufalanıp gitmişlerdir. Hadisin ravilerinden Süfyan, "Bu koç boynuzları Beytullah yanıncaya kadar Beytullah'ın içinde buluna geldi."
Yangında onlar da yandı demiştir.

Kurban hadisesinin Kur'an-ı Kerim'deki açıklaması. Kurban edilme hadisesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. İbrahim, ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et diye dua etti. Biz de ona çok uysal bir oğul müjdesi verdik. Artık o oğul İbrahim'in yanında koşma çağına erince, babası, oğulcağızım, ben seni rüyamda boğazlıyorum, görüyorum. Bak artık ne düşünürsün dedi. Oğlu, babacığım, sana verilen emir ne ise yap, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Vakta ki böylece ikisi de Allah'ın emrine boyun eğdiler. İbrahim onu alnı üzere yıktı, biz ona, ey İbrahim, sen rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız diye seslendik. Gerçekten bu apaçık ve kesin bir imtihandı. Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. Biz iyi hareket edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Gerçekten de o inanmış kullarımızdandı. Ona salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshak'ı müjdeledik. Hem ona hem İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de nefsine apaçık zulüm edeni de vardır. Kurban edilme hadisesinin Yahudilerce İshak aleyhisselama mal edilmek istenilmesinin sebebi. Halife Ömer bin Abdülaziz, Müslüman olan bir Yahudi bilginini Şam'da huzuruna davet edip kendisine, İbrahim aleyhisselama iki oğlundan hangisinin kurban etmesi emrolunmuştu diye sormuştum. O da, İsmail'i. Vallahi ey müminlerin emiri, bunu Yahudiler de bilirler. Fakat onlar siz Arap cemaatini kıskanırlar. Babanız İsmail'in kurban edilmesi hakkındaki ilahi emre boyun eğişi ve sabredişi faziletinin Allah tarafından anılışını çekemezler de kurban emrinin onun hakkında verilmediğini iddia ederler. Ve kendilerinin babaları İshak olduğu için bu husustaki emrin İshak hakkında verildiğini ileri sürerler, dedi.

İsmail Aleyhisselam'ın ok atıcılığı ve avcılığı. İsmail Aleyhisselam cürhümilerin çocukları ile büyümüş, onlardan ok atmayı da öğrenmiştim. Yiğitlik çağına bastığı zaman Allah ona Arap yayını verdi. Onunla ok atar, attığını vururdum. Eslem kabilesinden bir cemaat yarış için ok atışırken Peygamberimiz Aleyhisselam yanlarına varıp onlara "Ey İsmail oğulları, ok atınız. Sizin atanız da mahir bir ok atıcı idi." buyurmuştur. Cürhümiler Mekke'de av etiyle geçinirlerdi. Bunun için Mekke hareminin dışına çıkarak avlanırlardı. İsmail Aleyhisselam da onlarla birlikte çıkar avlanırdı. Kendisi av avlamaya, av silahlarıyla seyirtmeye, sıçramaya, avları okla vurup düşürmeye çok düşkündü. Cürhümiler Mekke'ye gelip yerleştikleri zaman İsmail Aleyhisselam'a 7 tane dişi keçi vermişlerdi ki İsmail Aleyhisselam'ın ilk malı bu olmuştur. İsmail Aleyhisselam'ın davarları haremin sınırları içinde yayılırlar, harem sınırını aşmazlardı. Yayıla yayıla her taraftan harem sınırlarına kadar varırlar, oradan topluca geri dönerlerdi. İsmail Aleyhisselam ok atıcılıkta olduğu gibi ata binicilikte de çok mahirdi. Yabani atları yakalayıp ehlileştiren ve onlara binen ilk insandım. Ondan önce vahşi hayvanlara binilmez ve binilemezdim. Yüce Allah ona denizden 100 at çıkarıp sevk etmiştim. Ehlileştirdiği atlar geceleri kendi başlarına istedikleri gibi yayılırlar. Sonra Allah onları ona doğru sürer, atlar İsmail Aleyhisselam'ın kapısının önünde sabahlarlardı. Kendisi ve oğulları tutup üzerine binmedik at bırakmamışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, "At edininiz, onu miras olarak alınız ve miras olarak bırakınız. Çünkü bu size babanız İsmail'in mirasıdır." buyurmuştur. İsmail Aleyhisselam'ın Arapça öğrenişi. İsmail Aleyhisselam cürhümilerden Arapçayı öğrendi. Arapçayı öğrendiği zaman 13 yaşında olup İbrahim Aleyhisselam'ın oğullarından Hicaz'da Arapça konuşan, dili açık ve düzgün Arapçaya döndürülen ilk kimse idim. Peygamberimiz Aleyhisselam'a sahabileri, "Ya Resulallah, sen bizim dilce en fesahatlimiz ve ifadece en açık ifadelimiz nasıl oldun?" diye sormuşlardım. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Arapça bozulmaya yüz tutunca Cebrail, babam İsmail Aleyhisselam'ın lügatını kendisinin konuştuğu gibi yepyeni ve taze olarak getirip bana telkin etti." buyurmuştur. Adem Aleyhisselam ile Şit, İdris ve Nuh Aleyhisselam'ın dilleri Süryanice idi. Tufandan sonra Babil'de toplanmış olan insanlar da Süryanice konuşurlardı. İbrahim Aleyhisselam ise Kusa'dan ayrılıp Fırat'tan geçince Yüce Allah tarafından İbranice konuşmaya başlamıştı. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

ölmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

0: Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

Tedaviye alır mola. Cemi cesetlerim hasta. Bizi seven bütün yasta. Yalvarırım hazık dosta. Tedaviye alır mola. Hesabı yok, dertlerim çoktur. Sıhhatli yerim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır. Bir çaresin bulur mola. 35'e vardı yaşım. Göz ağlamaz sanki taşım. Mikrop olmuş içim dışım. İlaç versen ölür mola?

boyun büktüm tabibime. Küçük tarif ile savma. Basiretim tamam ama bu dert böyle kalır mı ola? Sıhhatli semtine komaz. Midem bozuk, tatlı yemez. Lisan yara, tevhid demez. Doktor acep deler mi ola? Muhabbet harçlığı alsam, ocağının dairesi bulsam, kapısında köle olsam, bu dertleri deler mola?

sebepli doktorun eli. İnandım, bağladım beli. Kalbim için emraz dolu. Versen haplar siler mola. Reçeteyle gözden geçirdi. İlacı istiğfar içirdi. Dertlerim bir bir uçurdu. Taburcu eder salar mola. Dedi perhizini yeme. İç ilacını hiç koma. Kullanırsan düşme gama. Kalemdarım güler mola.

0: Gözden gönlümüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
7: Duhan 12-16. Cehennemliklerin duası. O gün insanlar, ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler. Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 15. sözün zeylindeyiz. 26. mektubun 1. mebhası. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenzeğanneke mineşşeytani nezğun festa'iz billahi. İnnehu huves-semi'ul alim. Sadakallahul azim. Hucetul Kur'an ale'ş-şeytan ve hizbihi. Şeytan ve taraftarlarının üzerine Kur'an'ın delili. İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehli tuyanı iskat eden birinci mebhas, bir tarafane muhakeme içinde, tarafsızca muhakeme içinde, şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. Şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel Lemaat'ta yazmıştım şöyle ki: bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Bayezid Camii Şerifi'nde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der: sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafane muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak. Acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin? Dedi. Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer, öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdad ettim, imdat istedim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim, ey şeytan! Bir tarafane muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin, senin öğrencilerin, talebelerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Yani tarafgirliktir, bir tarafı tutmadır. Muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelam-ı beşer diye bakmak, yani Kur'an'ı bir insan yazdı, mesela haşa Hazreti Muhammed yazdı gibi bir
beşer kelamı diye bakmak ve öyle muhakeme etmek, şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır, bir tarafane muhakeme değildir, belki batıla tarafkirliktir. Şeytan dedi ki, öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşer kelamı deme, ortada farz et bak. Ben dedim, o da olamaz. Çünkü münazaun fih bir mal bulunsa, eğer iki müddei birbirine yakın ise, o malı sahiplenmede iddia eden iki kişi, o bulunan malı sahiplenmede bu mal benim diyen iki kişi, birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Hani yed-i emin deniliyor. Emin bir yere bırakılır. Kim ispat ederse malın sahibi odur diye o alır. Eğer o iki müddei birbirine gayet uzak, biri maşrıkta yani batıda, biri mağripte doğuda ise, o vakit kaideten sahibul yed kim ise onun elinde bırakılacaktır. O andaki sahibi kim ise onun elinde bırakılacak, diğeri o malın kendisine ait olduğunu ispat etmeye çalışacak. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. İşte Kur'an kıymettar bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, o iki taraf o kadar, belki hadsiz birbirinden uzaktır. İşte seradan Süreyya'ya kadar, yerden göklere kadar, birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi ve iki nakizeyn gibi iki zıttırlar. Ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibul yed tarafı ilahidir. Kur'an için sahip olan el tarafı ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delail-i ispata bakılacak. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse, elini ona uzatabilir. Yoksa uzatamaz. Heyhat! Binler berahin-i kat'iyenin mahlarıyla, binler kesin delillerin çivileriyle arş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları çöküp o direkleri kesip onu düşürebilir? Haşa! İşte ey şeytan, senin rağmına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme derler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirtlerinin, yani şeytan ve öğrencilerinin gösterdiği yol ise, bir kere beşer kelamı farz edilse, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına, nurlarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desisen ile şu zamanda bir tarafane muhakeme sureti altında çokları imanını kaybediyorlar. Bazen insanlar var öyle diyor. O da bir insan kelamı gibi, insan sözü gibi bir kitap diyor. Çokları
imanını kaybediyorlar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Şeytan döndü ve dedi, Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Karşılıklı sohbeti, konuşması tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak, her cihette harikulade bir tarzı olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da benzememeli. Evet, gerçekten de soruya dikkat edilirse, o kadar mantık ölçüleri içerisinde sorulmaya çalışılmış ki, en saf insan bile aldanabilir. Nasıl diyor, Cenab-ı Hakk'ın sanatları, insanların sanatından daha mükemmel, daha farklı ise, Allah'ın kelamı da, yani Kur'an da, insan kelamına benzememeli. Cevaben dedim, nasıl ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, mucizatından ve hasaisinden başka, ef'al ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp, beşer gibi adet-i ilahiyeye ve evamir-i tekviniyesine münkat ve muti olmuş. Yani o da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza. Her bir ahval ve etvarında Peygamberimiz, her bir tavrında, her bir davranışında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Ta ki ümmetine ef'aliyle imam olsun, etvariyle rehber olsun, umum harekatiyle ders versin. Eğer her etvarında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, her davranışında harikulade olsaydı, insanüstü bir davranışta olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Şimdi bazen saf insanlar diyorlar ya, o bir peygamberdi diyorlar, biz onun gibi olamayız, onun gibi yapamayız, onun gibi konuşamayız, onun gibi davranamayız. Halbuki yanlış. O insan bir peygamberdi. Yani melek bir peygamber değildi. İnsan bir peygamberdi ki bizler onun hareketlerini, fiillerini, tavırlarını taklit edebilelim, rehber edinebilelim, örnek edinebilelim diye. Eğer her etvarında harikulade olsaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşidi mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmeten lil alemin olamazdı. Bütün etvarıyla, ahvaliyle rahmeten lil alemin olamazdı. Çünkü o zaman herkes ondan istifade edemezdi. Alemlere rahmet olamazdı.

Evet. Kur'an-ı Hakim ehli şuura imamdır. Kur'an-ı Hakim ehli şuura, yani düşünce sahiplerine, düşünebilenlere, şuur sahiplerine imamdır. Cin ve inse mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate muallimdir. Kur'an-ı Hakim ehli şuura imamdır. Cin ve inse mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate muallimdir. Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Hani Kur'an beşer kelamına benziyor denildi ya, şeytan öyle diyor ya, evet öyle olması gerekir. Yoksa imam olamaz, mürşid olamaz, rehber olamaz, muallim olamaz. Bir öğretmen düşünün ki öğrencisinin anlayacağı dille konuşmuyor. Bu öğretmen ordinalius profesör olsa bile ne yazar? Öğrenci bir şey anlamadıktan sonra, hepsi birden sınıfta kaldıktan sonra ne anlar? Öğretmen profesörmüş. Ne önemi var? Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor. Duasını ondan öğreniyor Kur'an'dan. Cin ve ins münacatını ondan alıyor. Duasını ondan öğreniyor. Mesailini, meselelerini onun lisaniyle zikrediyor. Edeb-i muaşeretini ondan taallüm ediyor. Yani ahlaki kurallarını ondan öğreniyor ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor, ona dönüyor bir müşkili olunca. Öyleyse eğer Hazreti Musa aleyhisselamın Tur-u Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte, işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hazreti Musa gibi bir ulul azm büyük peygamberlerden ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa aleyhisselam demiş, "Ehe keze kelamuke kâlallâhu li kuvvetu cemî'il elsine." Musa aleyhisselam gibi bir peygamber bile, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın asli kelamını ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiş, daha sonra bayılmış. Demek ki esasen Kur'an'ın beşerin anlayacağı şekilde beşere hitap etmesi tenezzülat-ı ilahiyedir. Cenab-ı Hakk'ın tenezzül buyurmasıdır beşerin seviyesine göre konuşmasıyla. Şeytan döndü yine dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar o çeşit meseleleri din namına söylüyorlar. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Hani kıssalar var, efendim menkıbe kitapları var, alimlerin, bilginlerin sözleri var. Mümkün değil mi diyor, yani bir beşer çıkmış da din namına böyle bir kitap yazmış olsun. Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki, evvela dindar bir adam din muhabbeti için, dindar bir adam, bu bize hitap ediyor, dikkatle dinleyelim, dindar bir adam din muhabbeti için, hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yani direkt olarak kendisi sadece bir nakilci olarak hak ve hakikat ne diyorsa onu nakleder. Dindar bir adam din namına kelleden konuşmaz yani. Din ne diyorsa onu söyler. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derece
haddinden tecavüz edip Allah'ın taklidini yapıp onun yerinde konuşmaz. Yani bizler de aslında burada şeytanla bir konuşma, karşılıklı tartışma var ama esasen bizler için de ölçüler var. Yani şeytan ve şeytani sorular soranlar kimlerdir? Ve bizler din namına, hakikat namına nerelerde seyrediyoruz? فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ düsturundan titrer. Yani Allah'a iftira atan kimseden, Allah'ı yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? Yani Allah hesabına konuşarak Allah'a iftira atandan daha zalim kim vardır? Ve saniyen, ikinci olarak, bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir. Belki 100 derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakkaten, geçici olarak insanları ihfal ederler, gaflete düşürürler. Fakat daimi ihfal edemezler. Sürekli olarak aldatamazlar insanları. Çünkü ehli dikkat nazarında ala kulli hal, etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve tekellüfatlar sahtekarlığını gösterecek. Hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam İbn Sina gibi bir dahiyi ilimde taklit etmek istese, adi bir adam İbn Sina gibi bir dahiyi, tıbbın babası denilen bir adamı ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa, elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa, 100 bin defa haşa, Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit nasıl bir yıldız böceği 1000 sene tekellüfsüz hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün. Yani bir rasathanede nasıl olsun da bir ateş böceğini bir yıldız olarak görsün. Hem bir sinek 1 sene tamamen tavus suretini tasannusuz temaşa ehline göstersin. Hem sahtekar, âmi bir nefer, namdar, âli bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin. Hem müfteri, iftiracı, yalancı, itikatsız bir adam, müddeti ömründe daima en sadık, en emin, en mu'tekit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakkik nazarlara karşı telaşsız göstersin, dahilerin nazarında tasannuğu saklansın. Bu ise 100 derece muhaldir. Ona hiçbir akıl sahibi mümkün diyemez. Öyle de farz etmek dahi bedihi bir muhali vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek, insan kelamı farz etmek lazım gelir ki alemi İslam'ın semasında bil müşahede pek parlak ve daima envar-ı hakaiki neşreden bir yıldız-ı hakikat
belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitab-ı mübinin mahiyeti, haşa bir yıldız böceği hükmünde tasannucu bir beşerin hurufatlı bir düzmesi olsun. Ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın. Ve onu daima âli ve menba-i hakaik bir yıldız bilsin. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber, sen ey şeytan, 100 derece şeytaniyette ileri gitsen, buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı, yıldız böceği gibi böyle küçük gösteriyorsun. Yıldızı, yıldız böceği gibi böyle küçük gösteriyorsun. Değerli kardeşlerim, şeytanla muhavere devam ediyor. İnşallah bir sonraki programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne mutlu ki Kur'an'a iman eden müminlerdeniz. Rabbimize sayısız hamdü senalar olsun. Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Övünmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Yine katarlandı gurbet dileni. Yatağı sırtına vuran gidiyor. Durdurak dinlemez, yoktur freni. Saati hasrete kuran gidiyor. Geride kalanlar ağlar çaresiz. Ölüler çaresiz, sağlar çaresiz. Dereler, ırmaklar çağlar çaresiz.

demir kervancı. Kervanın içinde yürekler acı, dedenin bağrında bir garip sancı. Torunları Hacer, Turan gidiyor. Yine katarlandı gurbet treni, yatağı sırtına vuran gidiyor. Durdurak dinlemez yoktu freni, saati hasrete kuran gidiyor. Haydi Leyli, yolcuya Leyli, nedir gariplerin gurbete meyli?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerikelek.

ölmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde saflar berraktı, açıktı, netti. Müminler belliydi, müşrikler belliydi. Herkesin kimliğinde bir berraklık, açıklık vardı. Mekke sakinleri müminleri biliyorlardı. Müşrikler de zaten egemen toplumdu. Tavırları keskindi, açıktı. Mekke döneminde münafıklar olması mümkün değildi. Zira Mekke döneminde Müslümanların bir gücü, kuvveti, otoritesi yoktu. Müslümanların varlığından çekinmek diye bir durum söz konusu değildi. Haliyle Müslümanların durumundan dolayı kendini gizlemeye yönelme olamazdı. Aksine Müslüman olmak, nice tehlikeleri, riskleri göze almak demekti. Sataşmalar olurdu. Toplumdan tecrit edilmeler, baskılar, işkenceler ardı ardına gelirdi. Böyle bir ortamda sürata Müslüman olmak mümkün değildi. Görünürde Müslüman olmak mümkün değildi. İslam'la şereflenen ilk müminler ümmetin temelini atıyorlardı. Ümmete temel oluyorlardı. Onlar imanları konusunda defalarca sınavlardan geçmişlerdi. Acıların kulvarlarında yürümüşlerdi. Mahrumiyetlerin labirentlerine mahkum edilmişlerdi. Topluca ölümün anaforuna itilmişlerdi. Boykotlara mahkum kılınmışlardı. Onlar bütün bu sınavlardan daha bir dirençle, sabırla çıkmışlardı. Kalplerinde güçlü ve berrak bir imanla yürümüşlerdi. Böylece bu güçlü müminlerle ümmetin temeli atılmıştı. Onlar peygamber ikliminde yetişen güllerden yedi veren güller gibiydi. Onlar o günden ümmetin önünde yürümeye başlamışlardı. Kıyamet sabahına kadar da ümmetin önünde olacaklardı. Ümmet onları kalplerinde sevgili, ellerinde sancak olarak görüyordu. Onların izini, onların yolunu biricik yol diye takip ediyorlardı. Onlar ümmete İslam'ın biricik değer olduğunu öğretiyordu. Onlar İslam'la inşa olmuşlardı. İslam'la şahsiyet bulmuşlardı. İdeal Müslüman olmak ancak onlardan öğrenilirdi. Değer değerlilerde olurdu. Değer değerli olanlardan öğrenilirdi. Değerli olanlardan alınırdı. Mekke dönemi Müslümanları en içli, en içten, en samimi müminlerdi. Onlar birbirlerine dağlara yaslanır gibi yaslanırlardı. Onlar birbirlerinden zerrece kuşku duymazlardı. Zira onlar iman ikliminde en şeffaf hale dönüşmüşlerdi. Mekke müşrikleri de şirklerinde net ve açıktı. Şirklerini gizlemeye sebep olacak bir durum yoktu. Her şey onların lehineydi. Ama müşrikler içerisinde Peygamber Efendimiz'e kalben meyledenler vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru söylediğine inananlar vardı. Ama bunu açıklamaktan çekiniyorlardı. Müşriklerin azgınca baskıları vardı. Bu onları çekimser kılıyordu. Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas onlardan biriydi. İman iklimine tam anlamıyla geçmiş değildi. Kalben bir yönelişi vardı. Bir ikilem içindeydi. Tereddütleri, çekinceleri, korkuları vardı. Peygamber ikliminin güzelleri Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlardı. Medine-i Münevvere hicretten önce gönlünü İslam'a açıyordu. Hazreti Musab bin Umeyr'in İslam'ı temsil ve tebliğ etmesiyle Medine İslam'a yöneliyordu. Medine sakinlerinin evlerinde biricik gündem İslam'dı ve Peygamber Efendimiz'di. Müslümanlar Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde kısa zamanda İslam en biricik etkin güç oluyordu. Müslümanlar otoriteye sahip olmuşlardı. Ekonomik alanda her gün daha bir güçleniyorlardı. Bedir Savaşı'ndan zaferle çıkmışlar ve askeri olarak da en etkin kuvvet olmuşlardı. Artık Medine'de en güçlü olan Müslümanlardı. Ayrıca Medine'de azımsanmayacak güçte Yahudiler de vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla anlaşma yapmıştı. Anlaşmayı bozanlar, anlaşmaya aykırı hareket edenler Medine'den sürgün edileceklerdi. Müslümanların egemen olduğu Medine'de İslam'ı onaylamayanlar, İslam'a diş bileyenler vardı. İçin için Müslümanlara karşı düşmanlık besleyenler, fırsat bulurlarsa Müslümanların aleyhinde çalışanlar vardı. Bunlar münafıklardı. Ama Müslüman olduklarını söylüyor ve Müslüman görünmeye çalışıyorlardı. Medine Mekke gibi değildi. Medine'de ortam berrak değildi. İçiyle dışı bir olmayan tipler vardı. Bunların sayısı az da değildi. Özellikle öncü konumunda Abdullah bin Übey vardı. O Evs ve Hazreç kabilelerin reisi seçiliyordu. Ama Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti onun geleceğini allak bullak etmişti. Haliyle Abdullah bin Übey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ileri boyutta düşmanlık besliyordu. Ama iş dünyasını özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra gizliyordu. Belirgin bir şekilde düşmanlığını ortaya koymuş olsa daha çok kendisinin kaybedeceğini biliyordu. Bu nedenle ikiyüzlü davranmayı bir çıkış yolu olarak görüyordu. Hatta namazlarını kılıyor, orucunu tutuyor, yer yer seferlere de katılıyordu. Bütün gayreti asıl kimliğinin anlaşılmamasıydı. Münafıklar ortamı kolluyorlardı. Konumlarını güçlülerden yana kullanıyorlardı. Uhud Savaşı, Bedir Savaşı'nın intikamıydı. Mekke müşrikleri güçlü bir orduyla geliyorlardı. Abdullah bin Übey ve münafıklar umutlanıyor, müminlere yukarıdan bakıyor ve yer yerde nasıl olsa Mekke müşrikleri karşısında yenilgiye uğrarlar diyorlardı. Uhud günlerinde müminlerin büyük bir yenilgiye düçar olmalarını istiyorlardı. Bunu gerçekleştirmek için Abdullah bin Übey adamlarıyla İslam ordusundan ayrılıyorlardı. Böylece Müslümanları zaafa uğratıyorlardı. Uhud Savaşı'nın bir aşamasında Peygamber Efendimiz'in öldürüldüğü şayiası yayılıyordu. Münafıklar bunu fırsat biliyor ve eğer Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı öldürülemezdi. Artık bu yoldan dönün. İsterseniz Abdullah bin Übey'ye bir elçi gönderelim de bizim adımıza Ebu Sufyan'la görüşsün. Bizi bu zor durumdan kurtulacak olan Abdullah bin Übey'in Ebu Sufyan'la alacağı güvenlik sözüdür dediler. Böylece Müslümanların en kritik gününde onları can evlerinden vurmak istiyorlardı. Onlar daima fırsat kolluyorlar, her fırsatı devreye sokuyorlardı. Münafıklar Uhud Savaşı'nda da umduklarına ulaşamıyorlardı. Mekke müşrik ordusu 10 bin kişilik dev bir orduyla Medine'ye geliyordu. Hendek Savaşı'ydı. Medine münafıkları bu kez tam umutlanıyorlardı. Zira Mekke müşrik ordusu bugüne kadar böyle dev bir ordu oluşturamamıştı. Bu ordunun karşısında kim durabilirdi? Münafıklar yine İslam ordusundan ayrılıyorlardı. Müslümanların böyle bir ordunun karşısına durmasını akılsızlıkla değerlendiriyorlardı. Münafıklar, Muhammed ve arkadaşları Ebu Süfyan ve arkadaşları için küçük bir lokmadan başka bir şey değildir. Gerçi büyük olsa da fark etmez ya. Ebu Süfyan'ın ordusu bunları silip yok edecek güçtedir. Gelin bu adamı terk edin. O size sadece felaket getirdi diyorlardı. Münafıklar İslam ordusundan ayrılırken evlerimiz düşman saldırısına karşı korumasızdır. İzin ver de evlerimize gidip eşlerimizi ve çocuklarımızı koruyalım diyerek savaş alanını terk ediyorlardı. Onların iç dünyalarını ortaya koyan ayet nazil oluyordu. Ahzab suresinin 13. ayeti. Münafıklardan bir grup: "Ey Medineliler, artık sizin için durmanın sırası değil, haydi dönün," demiştiler. İçlerinden diğer bir kısmı ise "evlerimiz emniyette değil," diyerek peygamberden izin istediler. Oysa evleri tehlikede de değildi, sadece kaçmayı arzuluyorlardı, buyuruluyor. Münafıklar bir taraftan Müslümanların arkasından kuyular kazıyor, aynı zamanda da en ileri boyutta Müslümanlardan korkuyorlardı. Onlar araziye göre hareket ediyorlardı. Güçlü olanların yanında yer alıyorlar ama için içinde Müslümanları zaafa uğratmak hedefleriydi. Zira onlar şiddetli bir şekilde İslam düşmanlığı yapıyorlardı. Ama bu çok riskli bir haldi. Ya gerçek kimlikler ortaya dökülürse, işte o zaman bir yıkım olurdu. Haliyle Müslümanlar aleyhine çalışırken en çok da Müslümanlardan korkuyorlardı. Haşr suresinin 13. ve 14. ayetlerinde: "Onların içlerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Böyledir, çünkü onlar gerçeği anlamayan bir topluluktur. Onlar korunaklı şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur," buyuruluyor. Münafıklar cesur insanlar değildi. Münafıklar yürekli insanlar değildi. Bu nedenle kendilerini ele vermeden gizli gizli yollarla hedeflerine varmak istiyorlardı. Peygamber Efendimiz'e ilişkin derin bir düşmanlıkları vardı. Ama bunu asla dillendirmezlerdi. Müslümanların zaafa uğradığı zamanlarda düşmanlıklarını belli etseler de o hallerini hemen çarpık yorumlarla temize çıkarmaya çalışırlardı. Müslümanların saflarında savaşa katılırlardı ama en kritik anlarda orduyu terk ederler ve Müslümanların dirençlerini kıracak kelamlar ederlerdi. Hazreti Ayşe annemize iftira ederler ama bunu büyük bir gizlilik içinde yürütürlerdi. Aynı zamanda usturuplu bir dil kullanırlardı. Onların hayatlarının merkezinde çıkarları vardı. Dünyanın nimetlerinden ileri boyutta yararlanma vardı. Arzularına göre yaşamak vardı. Bunları gerçekleştirmek için her renge, her kılığa girerlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

91.0 Davet Radyo.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: Allah. El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettah ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah. Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basitu ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafitu ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren

0: 91.0.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

olan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu

ölmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programının yeni bir bölümünde tekrar sizlerleyiz. İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmek istenilişi. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Hacer ile İsmail Aleyhisselam'ı görmek istediği zaman, sabahleyin Şam'dan Burak'a biner, gün ortasında Mekke'ye gelir, o gün Mekke'den kalkar, geceyi Şam'daki ailesinin yanında geçirirdi. İsmail Aleyhisselam'ın 7 yaşına bastığı sıralarda, İbrahim Aleyhisselam Şam'daki evinde uyurken, rüyasında oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görmüştüm. Hemen Burak'a binip Mekke'ye geldim. Onu annesinin yanında buldum. İsmail Aleyhisselam'a, "Oğulcum, bir ip ve büyük bir bıçak al, sonra şu vadiye gidelim de ev halkına odun toplayalım," dedi. Rabbinin kendisine emrettiği şeyden hiç bahsetmedim. Baba oğul Şıb Vadisi'ne doğru yöneldikleri zaman şeytan bir adam suretine girip Allah'ın emrini yerine getirmekten vazgeçirmek için İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu kestim. "Ey ihtiyar, nereye gidiyor ve ne yapmak istiyorsun?" diye sordum. İbrahim Aleyhisselam, "Şu vadiye gidip oradaki bir işimi görmek istiyorum," dedi. Şeytan, "Sen herhalde İsmail'i boğazlamak istiyorsun," dedim. İbrahim Aleyhisselam, "Sen hiçbir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü?" diye sordu. Şeytan, "Evet, o baba sensin," dedi. İbrahim Aleyhisselam, "Ben çocuğumu ne için boğazlayacakmışım?" diye sordu. Şeytan, "Sen bunu Allah'ın sana emrettiğini sanıyor ve söylüyorsun," dedi. İbrahim Aleyhisselam, "Eğer Allah bunu yapmamı bana emrettiyse Allah'a boyun eğip onun emrini yerine getirmeyi uygun bulurum," dedi. Şeytan, "Vallahi sanıyorum ki şeytan rüyanda sana gelip şu oğlunu boğazlamanı emretmiştir. Sen onu boğazlamaya gidiyorsun," deyince İbrahim Aleyhisselam onun şeytan olduğunu anladı. "Ey Allah'ın düşmanı, vallahi ben Allah'ın emrini o vadide mutlaka yerine getireceğim," dedi. Şeytan, İbrahim Aleyhisselam'dan ümidini kesince, İbrahim Aleyhisselam'ın arkasında ip ve bıçak taşıyan İsmail Aleyhisselam'ın önünü kesti. Ona, "Ey çocuk, baban seni nereye götürüyor biliyor musun?" diye sordum. İsmail Aleyhisselam, "Ev halkımıza şu vadiden odun toplayacağız," dedi. Şeytan, "Vallahi baban seni boğazlamak istiyor. Boğazlamaya götürüyor," dedi. İsmail Aleyhisselam, "O beni niçin boğazlayacak? Sen bir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü?" diye sordu. Şeytan, "İşte o baba budur," dedi. İsmail Aleyhisselam, "Babam beni niçin boğazlayacakmış?" diye sordu. Şeytan, "Rabbinin bunu kendisine emrettiğini sanıyor," dedi. İsmail Aleyhisselam, "O Rabbinin kendisine emrettiği şeyi yapsın. Onun her nerede olsa Rabbine boyun eğmesi, Rabbinin buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir. Ben de emri dinler ve ona boyun eğerim," dedi. Şeytan, İsmail Aleyhisselam'ın da kendisini dinlemekten kaçındığını görünce hemen onun annesine gittim. Hazreti Hacer o sırada evinde bulunuyordum. Ona, "Ey İsmail'in annesi, İbrahim'in İsmail'i nereye götürdüğünü biliyor musun?" diye sordum. Hazreti Hacer, "Şu vadiden bize odun toplamaya götürdü," dedi. Şeytan, "O İsmail'i ancak boğazlamak için götürdü," dedi. Hazreti Hacer, "Bir babanın çocuğunu boğazlayabileceğini nasıl düşünebiliyorsun? Hayır, öyle değildir.
o oğluna karşı çok şefkatlidir, dedi. Şeytan, o bunu Allah'ın kendisine emrettiğini söylüyor ve sanıyor, dedi. Hazreti Hacer, eğer Rabbi bunu emrettiyse Allah'ın emrine boyun eğmek gerekir. Her nerede olsa onun Allah'a boyun eğmesi, Allah'ın buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir, dedi. Şeytan, İbrahim aleyhisselama ve onun ev halkına bir şey yapamadığına kızgın bir halde geri döndü. Hepsi de Allah'ın buyruğunu dinlemek ve ona boyun eğmekte birleştiler.

İbrahim aleyhisselam Sebir Vadisi'nde oğlu ile baş başa kalınca ona "Oğulcum, ben senin rüyamda boğazladığımı gördüm." diyerek kendisine emrolunanı haber verdim. İsmail aleyhisselam "Babacığım, sana emrolunanı yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah'ın emrine boyun eğ. Her iyilik Rabbinin emrine boyun eğmektedir." dedikten sonra "Sen bunu anneme bildirdin mi?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam "Hayır, bildirmedim." dedim. İsmail aleyhisselam "Bildirmediğine iyi ettin." dedi. Sonra da "Babacığım, boğazlamak istediğin zaman beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı bir şey isabet edip de ecrim eksilmesin. Çünkü ölüm çok çetin ve zordur. Bıçağın tenime dokunduğunu hissedince çırpınmayacağımdan emin değilim. Bıçağını iyice bileyip keskinleştir ve boğazıma hemen çalıver ki beni çabucak öldürsün, rahata kavuştursun. Hem sen beni boğazlamak için yatıracağın zaman yüzü koyun yatır, alnımı yere getir, yanımın üzerine yatırma. Çünkü yüzüme baktıkça rikkate gelip de benim hakkımda Allah'ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım. Eğer gömleğimi anneme götürüp vermeyi uygun görürsen öyle yap. Belki bu onun için bir teselli olur. Gönlünü onunla eyler," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Oğulcağızım, sen bana Allah'ın emrettiği şey hakkında ne güzel yardımda bulundun," dedi. Ve onu istediği gibi sımsıkı bağladı. Bıçağı iyice biledi. Sonra onu yüzü koyun yatırdı, yüzüne bakmaktan sakındı. İbrahim aleyhisselam bıçağı İsmail aleyhisselamın boğazına bastırınca sanki bıçak bakır bir levha ile karşılaştı. Büyük bıçağın ağzı İsmail aleyhisselamın boğazını kesmedi. İbrahim aleyhisselam bileği taşıyla iki veya üç kere biledi. Fakat her defasında da kestirmeye muvaffak olamadı. "Herhalde bu iş Allah'tandır," dedi. İbrahim aleyhisselamın elindeki bıçağın ağzı tersine dönmüştü. O sırada Yüce Allah tarafından, "Ey İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. İşte sana oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık, boğazla onu," buyuruldu. İbrahim aleyhisselam doğrulup bakınca Cebrail aleyhisselamın yanında iri boynuzlu bir koçun veya önünde iri bir dağ tekesinin dikilip durduğunu gördüm. "Kalk yavrucuğum, sana bir fidye indi," dedi. O tekeyi orada Mina'da kurban etti. Bu tekenin Sebir Dağı'ndan inip geldiği rivayet edildiği gibi iri boynuzlu güzel bir koç olduğu da rivayet edilir. İsmail aleyhisselama Allah tarafından fidye olarak gönderilip kurban edilen koçun iki boynuzu Kabe'de uzun zaman asılı durmuş ve Kabe'nin Abdullah bin Zübeyr ve Haccac zamanında yanması üzerine o da yanmıştır. Rivayete göre koçun kuru başı Kabe'de oğlunun yanında asılı bulunuyordu. Ebu Tufeyl ile Şabi de Kabe'de iki boynuzu gördüklerini söylemişlerdir. Peygamberimiz aleyhisselam da Mekke'nin fethinde Kabe anahtarcısı Osman bin Talha'yı çağırıp ona "Beytullah'a girdiğimde Beytullah'ta iki koç boynuzu gördüm. Onların setrini emretmeyi unuttum. Onları setr ve görünmez et. Çünkü Beytullah'ta namaz kılanı meşgul eden şeyin bulunması yaraşmaz," buyurmuştur. Bu boynuz İbrahim aleyhisselamın oğluna feda edilmiş olan koça ait olup Abdullah bin Zübeyr Kabe'yi yeniden yaptırmak üzere yıktığı zaman onu Kabe'nin duvarında bulmuştum. Kırmızı çamurla sıvanmış bulunan bu boynuzlara eliyle dokununca onlar ufalanıp gitmişlerdir. Hadisin ravilerinden Süfyan, "Bu koç boynuzları Beytullah yanıncaya kadar Beytullah'ın içinde buluna geldi.
Yangında onlar da yandı demiştir.

Kurban hadisesinin Kur'an-ı Kerim'deki açıklaması. Kurban edilme hadisesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. İbrahim, ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et diye dua etti. Biz de ona çok uysal bir oğul müjdesi verdik. Artık o oğul İbrahim'in yanında koşma çağına erince, babası, oğulcağızım, ben seni rüyamda boğazlıyorum, görüyorum. Bak artık ne düşünürsün dedi. Oğlu, babacığım, sana verilen emir ne ise yap, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Vakta ki böylece ikisi de Allah'ın emrine boyun eğdiler. İbrahim onu alnı üzere yıktı. Biz ona, ey İbrahim, sen rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız diye seslendik. Gerçekten bu apaçık ve kesin bir imtihandı. Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. Biz iyi hareket edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Gerçekten de o inanmış kullarımızdandı. Ona salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshak'ı müjdeledik. Hem ona hem İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de, nefsine apaçık zulüm edeni de vardır. Kurban edilme hadisesinin Yahudilerce İshak aleyhisselama mal edilmek istenilmesinin sebebi. Halife Ömer bin Abdülaziz, Müslüman olan bir Yahudi bilginini Şam'da huzuruna davet edip kendisine, İbrahim aleyhisselama iki oğlundan hangisinin kurban etmesi emrolunmuştu diye sormuştum. O da, İsmail'i. Vallahi ey müminlerin emiri, bunu Yahudiler de bilirler. Fakat onlar siz Arap cemaatini kıskanırlar. Babanız İsmail'in kurban edilmesi hakkındaki ilahi emre boyun eğişi ve sabredişi faziletinin Allah tarafından anılışını çekemezler de kurban emrinin onun hakkında verilmediğini iddia ederler. Ve kendilerinin babaları İshak olduğu için bu husustaki emrin İshak hakkında verildiğini ileri sürerler, dedi.

İsmail Aleyhisselam'ın ok atıcılığı ve avcılığı. İsmail Aleyhisselam cürhümilerin çocukları ile büyümüş, onlardan ok atmayı da öğrenmiştim. Yiğitlik çağına bastığı zaman Allah ona Arap yayını verdi. Onunla ok atar, attığını vururdum. Eslem kabilesinden bir cemaat yarış için ok atışırken Peygamberimiz Aleyhisselam yanlarına varıp onlara "Ey İsmail oğulları, ok atınız. Sizin atanız da mahir bir ok atıcı idi." buyurmuştur. Cürhümiler Mekke'de av etiyle geçinirlerdi. Bunun için Mekke hareminin dışına çıkarak avlanırlardı. İsmail Aleyhisselam da onlarla birlikte çıkar avlanırdı. Kendisi av avlamaya, av silahlarıyla seyirtmeye, sıçramaya, avları okla vurup düşürmeye çok düşkündü. Cürhümiler Mekke'ye gelip yerleştikleri zaman İsmail Aleyhisselam'a 7 tane dişi keçi vermişlerdi ki İsmail Aleyhisselam'ın ilk malı bu olmuştur. İsmail Aleyhisselam'ın davarları haremin sınırları içinde yayılırlar, harem sınırını aşmazlardı. Yayıla yayıla her taraftan harem sınırlarına kadar varırlar, oradan topluca geri dönerlerdi. İsmail Aleyhisselam ok atıcılıkta olduğu gibi ata binicilikte de çok mahirdi. Yabani atları yakalayıp ehlileştiren ve onlara binen ilk insandı. Ondan önce vahşi hayvanlara binilmez ve binilemezdim. Yüce Allah ona denizden 100 at çıkarıp sevk etmiştim. Ehlileştirdiği atlar geceleri kendi başlarına istedikleri gibi yayılırlar. Sonra Allah onları ona doğru sürer. Atlar İsmail Aleyhisselam'ın kapısının önünde sabahlarlardı. Kendisi ve oğulları tutup üzerine binmedik at bırakmamışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, "At ediniz. Onu miras olarak alınız ve miras olarak bırakınız. Çünkü bu size babanız İsmail'in mirasıdır." buyurmuştur. İsmail Aleyhisselam'ın Arapça öğrenişi. İsmail Aleyhisselam cürhümilerden Arapçayı öğrendi. Arapçayı öğrendiği zaman 13 yaşında olup İbrahim Aleyhisselam'ın oğullarından Hicaz'da Arapça konuşan, dili açık ve düzgün Arapçaya döndürülen ilk kimse idim. Peygamberimiz Aleyhisselam'a sahabileri, "Ya Resulallah, sen bizim dilce en fesahatlimiz ve ifadece en açık ifadelimiz nasıl oldun?" diye sormuşlardım. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Arapça bozulmaya yüz tutunca Cebrail, babam İsmail Aleyhisselam'ın lügatını kendisinin konuştuğu gibi yepyeni ve taze olarak getirip bana telkin etti." buyurmuştur. Adem Aleyhisselam ile Şit, İdris ve Nuh Aleyhisselam'ın dilleri Süryanice idi. Tufandan sonra Babil'de toplanmış olan insanlar da Süryanice konuşurlardı. İbrahim Aleyhisselam ise Kusa'dan ayrılıp Fırat'tan geçince Yüce Allah tarafından İbranice konuşmaya başlamıştı. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul amali ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevimli amel, fiil, iş, hıfzul lisani, kişinin dilini tutmasıdır, korumasıdır diye buyuruyor. Dikkat ederseniz hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri, işleri, fiilleri söylüyor ve diyor ki bakın bunları yaparsanız Allah-u Teala'yı sevindirirsiniz. Allah-u Teala bu amelleri sever ve siz de bu amelleri, bu işleri, bu fiilleri yapmak suretiyle, işlemek suretiyle Allah-u Teala'ya da sevimli olursunuz. Bu nedenle bir kişi birini sevdiği zaman o sevdiğini hoşnut etmek için can atar. İşte bizler de kullar, Allah'ı seviyorsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsak o zaman onların razı olacağı, seveceği amel ve davranışların içerisine girmek zorundayız. Bununla birlikte burada ne var? Hem Allah-u Teala'ya karşı görevimizi getirmiş oluyoruz, hem Allah-u Teala'nın emrine İttiba ettiğimizi, tabi olduğumuzu, boyun eğdiğimizi gösteriyoruz. Ve hem dünya hem ahiret saadetini de kazanmış oluyoruz. Şöyle bakıyorsunuz hadis-i şeriflerimize. Hepsinde bize hem dünya saadeti hem ahiret saadeti var. Huzur bulacağımız davranışları bize gösteriyor. Rahat edeceğimiz davranışları gösteriyor. Hem din için hem dünya için. Mesela bakıyorsunuz sağlığımızla ilgili konularda Resulullah bizlere yol göstermiş. İşte insanlar arasındaki ilişkilerde ailemizde nasıl olacak, çocuklarımızla nasıl geçineceğiz, akrabalarımızla, komşularımızla nasıl geçineceğiz, nasıl iyi bir insan oluruz bunu bize gösteriyor. Yol gösteriyor, şöyle şöyle yapın diyor. Ve burada da Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri bize gösteriyor ki bakıyorsunuz bu amelleri yaptığımız zaman hem Rabbimizin rızasını, sevgisini kazanıyoruz hem de rahat, huzurlu bir hayat sürmüş oluyoruz. Güzel bir şekilde yaşamış oluyoruz. Kafamız rahat olacak, rahat bir şekilde yaşıyoruz. Bunlardan birisi de ne diyor? Ha, hıfzul lisan, kişinin dilini tutması. Zaten derler ya büyükler veya bazı insanlar derler, başımıza ne geldiyse hep dilimiz yüzünden geldi. Veya bazı insan der ki, ah şu dilim, dilimin yüzünden geldi. Onun için Peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor şu dilini tut, kurtuluş bundadır. Hani sahabeler soruyor nedir kurtuluş? Ha şu dilini tut diyor. Dilini koru, dilini muhafaza eyle. Ha, dil nedir? Kişilerin en çok hataya düştüğü ve imtihana tabi tutulduğu şey dilidir. Bir insan bu diliyle bir şey konuştu mu, bil ki onun akabinden ona bir gün imtihan gelir. O yüzden diline ne yapacak? Sahip olacak. Zaten mümin özelliği, mümin bir kul bir sözü konuşacağı zaman düşünür. Söz onun aklının arkasındadır. Aklın arkasında olduğu için söz akla gelir. Ve orada bir düşünür, tefekkür eder, bir hesap yapar, bir muhasebe yapar, bir ölçme yapar. Der ki bu sözü söylediğim zaman, bu sözü konuştuğum zaman bana ne faydası var? Ne zararı olur? Allah bundan razı olur mu, hoşnut olur mu? Değil mi? Etrafıma ne fayda verecek? Bunun muhasebesini yapar, bunun müzakeresini yapar. Eğer iyiyse, güzelse, faydalı olursa o zaman ne yapar? Bu sözü söyler. Fakat münafık olan kimseler böyle bir düşünceye girmezler. Onların akılları arkada durur, söz önde durur, söz çıkar ama ölçmeden çıkar, biçmeden çıkar, nereye varacağını, nereye gideceğini bilmezler. Akıllı insanlarla aklını kullanamayan insanların müminle münafığın özelliklerinden birisi de budur. Müminle konuşacağını tartar, ölçer, hesap eder. O söz nereye gider, kendisine ne faydası vardır, ne getirir ne götürür bunu hesap eder. Karşısındakine bir fayda verir mi? Kendisine bir fayda verir mi? Faydası nedir? Ha, bunun akabinde ne olur, ne getirir, ne götürür? Hepsini hesap eder. Ve az önce de belirttiğimiz gibi Allah-u Teala ağzından çıkan bir sözle insanı imtihan eder. Onun için insan böyle kendisini külfet altına sokacak. İşte kendisine yakınında bir şey olacak sözlerden kaçınacak. Yani durduk yere böyle söz verip altında kalmayacak ki Allah-u Teala o kulun konuştuklarıyla onu imtihan eder ki Allah bizi öyle bir duruma düşürmesin. İyi şeyler konuşmayı, güzel şeyler konuşmayı, Rabbimizin razı olacağı konuşmaları yapmayı bize nasip eylesin. İşte onun için dil önemli, ağız önemli. Yeme içme buradan gidiyor. Kişi yiyecek, içecek, ne yiyor, ne içiyor ona bakacak. Helal olacak, temiz olacak, güzel olacak, sağlığına faydalı olan şeyleri tercih edecek, değil mi? Sonra dil ne konuşuyor? Yalan dille söylenir. Gıybet, dedikodu dille yapılır. İşte yalan şahitlik dille yapılır. İnsanlar arasında kötü söz taşıma dille yapılır. Değil mi? Birbirinin aleyhine laf getirip götürme. Nemime diyoruz, nemmam diyoruz o işi yapana da. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Nemmam diyor cennete giremez. Niye? Kalkıyor seninle bir şey konuşuyor. Hep böyle kötü şeyleri alıyor başka bir insana da götürüyor. Senin üzerine de işte birkaç tane katıyor. Gayesi nedir? İki kimsenin arası bozulsun. İki kişinin arası bozulsun. Bu ne yapılıyor? Bu dille oluyor. İnsan karşısındakine söver, bu diliyle olur. Allah-u Teala'ya karşı kötü sözler söyler, şirk koşar. Bunlar dille olur. Bu nedenle nedir? Bakıyorsunuz kötü fiillerin büyük çoğunluğu neyle oluyor? Dille oluyor. Veya bir insana kötü nasihatte bulunursunuz, dille oluyor. Veya en azından belki de en çok hata düştüğümüz şeylerden birisi de nedir? Mala yani dediğimiz, bize lazım olmayacak boş şeyler konuşma. Çünkü vakit önemlidir. Vakitten dolayı hesaba çekileceğiz. Peki konuştuk, konuştuklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Çünkü ağzımızdan çıkan her söz kaydediliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, sizin ağzınızdan çıkan her söz nedir? Yanınızda bulunan o elçiler tarafından kayıt altına alınıyor. Ha, mümin kul bunu bilecek. Konuştuğumuz her şey tık tık yazılıyor. Hani şimdi ne yapıyor? Bazı konuları artık anlatmamız daha kolay. Niye? Bakıyorsunuz herkesin elinde bir cep telefonu var. Her şeyi kaydedebiliyor. Oturduğu yerden böyle sizle konuşurken hem görüntülü hem sesli sizi kaydediyor. Ne diyebilirsiniz? Her haliniz, her konuşmanız kayda geçmiş. İşte bu şekilde Allah-u Teala tarafından görevli melekler de bizim her konuştuğumuzu kaydediyorlar ve hiçbiri boşa gitmeyecek ve önümüze çıkacak. Her konuştuğumuzdan da sorumlu olacağız. Öyleyse bu dile sahip çıkacağız. Eskiler, büyükler ne yaparlarmış? O dönemde böyle ne konuşmuşlarsa günde onu yazarlarmış. Zaten fazla konuşmazlar. Dikkat ederlermiş. Çok konuşmaktan sakınırlarmış. Fazla da konuşmazlarmış. Ondan sonra ne yaparlarmış? Akşamda gelirlermiş. Ben ne konuştum diye konuştuğu şeyleri böyle süzgeçten geçirirlermiş. Ha, ben bunu söyledim, bu yanlıştı. Allah'ım da af diliyorum. İşte falana karşı hata işlemişim. Gideyim kardeşimden de özür dileyeyim. Bu şekilde yapıyorlarmış. Şimdi biz o kadar çok konuşuyoruz ki, o kadar lüzumsuz konuşuyoruz ki bir kayda geçecek halimiz yok yani. Yazacak durumda değiliz. Kayda da alsak dinleyecek vaktimiz yok. Çünkü 5 saat konuşuyoruz. 5 saatte onu dinleyecek olsak bizim vaktimiz yok. Yani çok konuşuyoruz. Bu nedenle ne yapacağız? Çok konuşmayacağız. Bir insan çok konuşuyorsa onun aklı azdır, nakıstır. Ha, az konuşuyorsa, Peygamberimizin de ifadesiyle susuyorsa onda hikmet vardır. Neden? Ya hayır söyleyecek ya susacak. Çok konuşmayacak. Hem çok konuştuğu zaman ne olur? Dili yorulur, beyni yorulur, başı ağrır. Böyle zamanla da devam ettiği sürece de dengesizleşir, ne yaptığını da bilemez. Bazı insanlar vardır, çok konuşuyor, Çok konuştukça zannediyor ki herkes beni dinliyor veya çok konuşuyor, ben çok biliyorum. Yok. Çok konuşmak bilginin eseri değildir. Büyük alimler az konuşmuşlardır, öz konuşmuşlardır. Az sözle çok şey anlatmışlardır. Hikmet konuşmuşlardır. Ama çok konuşan adam hikmet olmaz. İşte bu nedenle Peygamberimiz diyor, dilini tut. Ve Allah-u Teala'nın en sevdiği amel de nedir? Dilini tutmaktır. Ve bu nedenle Peygamberimiz diyor ya, iki sakalı ve iki ayağı bacağı arasını garanti verene ben de diyor cenneti garanti ederim. Bu nedenle biz de ne yapacağız? Dilimizi tutacağız. Yalandan, iftiradan, gıybetten, yalan yere yemin etmekten, çok yemin etmekten, işte insanlar arasında söz getirip taşımaktan, sövmekten, küfür etmekten, Allah-u Teala'ya isyan eden kötü sözlerden, küfrü gerektirecek sözlerden koruyacağız dilimizi. Kesinlikle. Çünkü nedir? Kalbin dışarıya akan yönü işareti nedir? Kişinin dilidir. Ha, dil kötü olursa kalp de kötü olur. Kalp kötü olursa bütün bir beden kötü olur. Dil güzel olursa kalp de güzel olur. O beden de, o insan da güzel olur. Bu nedenle böyle bu dilimize sahip çıkacağız. Güzel şeyler, iyi şeyler, hayırlı şeyler söyleyeceğiz. Az konuşacağız, öz konuşacağız ve konuştuklarımızın kaydedildiğini ve bunlardan hesaba çekildiğimizi de iyi bileceğiz. Bırakın kötü sözleri, az önce saydığımız gibi yalanı, iftirayı, gıybeti, küfrü, yalan yere şahitliği, bir insanın hakkında kötü sözler söylemeyi, böyle boş konuşmaktan bile kendimizi koruyacağız, kollayacağız, bu dili muhafaza edeceğiz ki bir gün Hazreti Ömer'in huzuruna, Hazreti Ebu Bekir'in huzuruna giriyorlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh böyle dilini öfeliyor eliyle. Ah dilim, ah dilim. Ne yapıyorsun diyor. Bu işte diyor hep bu dilimden. Onun gibi mübarek bir zat, Sıddık ünvanını almış o mübarek zat ne yapıyor? Böyle bir davranışın içerisinde ki bize örnek teşkil ediyor. Bu nedenle bizler de dilimize sahip çıkacağız. Bu dili korumaya çalışacağız inşallah. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ehabbul a'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel, en güzel iş. Men et'ame miskinen. Bir miskini, hiçbir şeyi olmayan bir insanı yedirmendir. Men cu'in, açlıktan dolayı. Ev defa'a anhu mağramen. Ya da onu borcundan kurtarmaktır. Üzerindeki bir ağırlıktan kurtarmaktır. Ev keşefe anhu kerben. Veya onun üzerinde olan bir sıkıntıyı, üzüntüyü kaldırmandır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani bakıyorsunuz şu hadis-i şerif toplumsal huzuru sağlayacak ana kaideleri gösteriyor. Ha, miskin ne demek din konusunda? Bir insanın, hani bir fakir var, bir miskin var. Fıkıhta şunu derler. Fakir, nisap miktarı mala sahip olmayan, hani elinde ufak tefek bir şeyleri var ama zekat verecek seviyede değil. Buna fakir derler. Bir de miskin var. Miskin ne? Hiçbir şey yok. Yani yiyecek içeceğini zor buluyor, zor şartlar altında yaşayan bir insan. Buna da ne denir? Miskin denir. Peki böyle bir insanı gördüğümüz zaman bizim yapmamız gereken nedir? Çünkü miskinler zekat verilecek kategoridedir. Biz ne yapacağız? İnsanlık gereği, dinimizin bize emretmiş olduğu gereği yardımlaşacağız. Yardımlaşıldığı zaman toplumda ne yapar? Birbirine karşı saygı artar, sevgi artar. Çünkü bakıyorsun ki birbirlerinin derdiyle dertleniyorlar, hem dert oluyorlar. O zaman ne yapıyor? Uçurum yok. Ama kimse kimsenin derdiyle dertlenmezse o zaman zenginle fakirin arasında ne olur? Uçurum meydana gelir. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? Ha, miskini gördüğün zaman ne yapacaksın? Yedireceksin. Açsa yedireceksin. Aç adam. Ne yapacaksın? Hemen yedireceksin. Sonra ne yapacaksın? Bir borcu var, bir sıkıntısı var, bir külfet var üzerinde. Onu kaldırmaya çalışacaksın. Borcunu ödeme noktasında ona yardım edeceksin. Ya bana ne kardeşim, gitmiş borç yapmış, gitsin ödesin. Yok. Belki düşmüştür, zarara düşmüştür. Bir defaya mahsus bile olsa ona bir yardımcı olmaya çalış ki ondaki o sıkıntı kalksın. Veya adamın bir üzüntüsü vardır, bir derdi vardır, bir işi vardır, o işini halledemiyordur. Sen de ne yaparsın? O işi halletmek suretiyle onun üzerindeki sıkıntıyı, o üzüntüyü kaldırmaya çalışırsın. Güzel bir söz söylersin, yardımcı olmaya çalışırsın, halletme yoluna gidersin, onun için iş ararsın, iş bulmaya çalışırsın, değil mi? İlgilenirsin, gidersin, sohbet edersin. Hepsi nedir? Onun derdini kaldırma noktasında güzel bir tavırdır. İşte günümüzün Müslümanları buna dikkat edecek, bu hassasiyetleri koruyacak ve miskin olan kardeşlerine karşı üzüntülerini yok etmek için, borçlarını ortadan kaldırmak için, üzerindeki bir sıkıntıyı kaldırmak için ona yardımcı olacak ki bütün bunlar Allah-u Teala'nın sevdiği ameller, davranışlardır. Allah-u Teala da bu davranışları yapan kullardan bizi eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, burada da programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir daha buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: 92.0 Davet Radyo. Ahkaf 15-16 Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم

لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق

ذو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟

0: ربكم تختصمون. صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 23. cüzü dinlediniz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
4: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Ayrılış günü yüklemediler bir şey alaca tüylü develere. En son o ayrıldı. Haykırdım, tutamadım kendimi. Uzaklara gitme diye. Ey benim iki gözüm, canım, kesibe mutlaka uğra. Yönel Lala tepesine doğru ve yelemlem sularını ara. Çünkü en iyi bildiklerin yaşıyorlar orada. Orucumu, haccımı, umrelerimi, bayramlarımı, her şeyimi feda ettim ben onlara. Unutamam hiçbir zaman ne Mina'daki ne Muhassap'taki o güzel günlerimizi. Ne Zemzem'de içtiğimiz suları, ne de konuştuğumuz o tatlı sözleri. Onların muhasabı benim kalbim şimdi. Ey develerin sürücüsü, eğer uğrarsan bir gün Hacire, durdur hayvanları biraz, bir selam ver. Çünkü öyle özlemişler ki seni, dönmüşler çılgına. Dağdı, Rebabı ve Zeynep'i bağır orada. Hindi, Selma'yı ve Lübna'yı bağır ve dinle aynı anda. Umutla bekleyiş de gitti, sabır da gitti. Çünkü onlar gittiler, gittiler. Oysa ki onlar kalbimin en gizli yerine yerleşmiştiler. Yağmur damlaları ince ince iniyor bulutların arasından. Tıpkı sevgilisinden ayrıldığı için üzgün bir aşığın gözyaşları gibi. Senden lütuf ve ihsan isteyen herkese bereket yağmuru yağıyor. Şimşeklerin çakıyor ama bana bir damla yağmur yağmıyor. Doğuda gördüm şimşeğin parladığını ve özledim doğuyu. Benim derdim şimşekle ve şimşeğin parıltısıyla. İşim yok, ilgim yok, ne mekanla, ne yerle, ne zamanla. Sabah rüzgarı onlardan bir söz fısıldadı kulağıma. Çılgınca düşüncelerden, vecdimden, hüznümden, kederimden söz etti bana. Dedi ki, sevdiğin göğüs kemiklerinin arasındadır. Nefeslerin onu bir o yana, bir bu yana atmaktadır. Bir zamanlar onların oturduğu yerlerde dur. Ağla şimdi bu harabelere. Hani nerede sevenleri, sevilenleri? Hani nerede alaca tüylü develeri? Gel de bir bak, nasıl geçip gidiyor çölde akşamın buğuları. Tıpkı serap içindeki bahçeler gibi görürsün onları. Anam babam feda olsun onun yoluna. Kurban olayım Allah'tan gelen en güzel ceylana. Ki şu an gezinmekte göğüs kafesinin derinliklerinde, güven ve huzur içinde. Ey dostlarım, tutun, burada bağlayın beni. Bir kez göreyim dünya gözüyle o sevgilinin evini. Rüzgarlar savruluyor şimdi dört bir yanda geceleri. Ta
tavaf ediyor güzel kızlar, cinler, melekler, dillerinde Allah isimleri. Anlatın bana öyküsünü durmayın. Hind'in ve Lübnan'ın, Selma'nın, Süleyman'ın, Zeynep'in ve İnan'ın. Sonra Hacir'den, Zerut'tan bir haber getirin bana, o ceylanların otlağından. Tahmed'in taşlı ve sert topraklarına doğru çevir yönünü. Oradadır taptaze filizler, dallar, ıslak çayırlar. Orada gösterirler sana ani parıltılarını şimşekler. Sabah akşam hiç durmadan bulutlar, işte o diyardan geçerler. Sabah rüzgarı anlatıyor gençlik günlerimizi. Hacir'de, Mina'da, Kuba'da geçen günlerimizi. Kum tepelerinde ve otlakların yanında, dere boylarında, Lala tepesinde. Ki ceylanlar gelirdi oraya. Sakın şaşırma bu güzelliklere çılgınca aşık bu ihtiyara. Ne zaman bir kumru ötse hemen sevgilisini hatırlayan, sevinçlere boğulup kendinden geçene, yok olana. El Useyl'de, En Naka'da yalnız başıma bıraktılar beni. Gözyaşları içine boğuldum, yandım, yakıldım. Ayrılacak diye korkusundan öldüğüm sevgili uğruna feda olsun anam babam. Hele dönüp bir baksana, kurmuşlar çadırlarını vadinin sağında. Ey vadi, Allah aşkına ne güzel şeyler taşıyorsun bağrında. Ne güzel insanlar toplamışsın. Onlar benim sesim, soluğum, canım, ciğerim. Onlar benim canımın içi, ciğerimin paresi. Eğer ölmezsem aşkımdan, Hacir'de, Sel'ı'da, Ecyat'ta, istemem, yok olsun böyle aşk, böyle

ağlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her gece mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olup.

Hoş gören akıl fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyl kılmaz bağrın pürhun iden. Damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde Sait'ten 79 envat Ba'asam alama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Mezar taşımla pür envat, enindar o mezarımla, revanım sahayı ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavat-ı zemini Asya, bahem olur teslim,

0: Bir Bedevi'nin Duası. Hazreti Ömer radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselamın kabrini ziyaret eder. Kabri önünde bir bedevinin dua ettiğini görür ve arkasında durup duasını dinlemeye başlar. Şöyle dua etmektedir bedevi:
1: Ya Rabbi, bu senin Habibin, ben de kulunum, şeytan da düşmanın. Eğer beni bağışlarsan Habibin sevinir, kulun kazanır, düşmanın üzülür. Eğer beni bağışlamazsan Habibin üzülür, düşmanın sevinir, şu kulun ise helak olur. Ya Rabbi, sen Habibini üzmekten, düşmanını sevindirmekten, kulunu helak etmekten daha cömertsin. Ya Rabbi, Araplar arasında asil insanlar vefat ettiklerinde kabri başında kölesini azat etme geleneği vardır. İşte alemlerin efendisi vefat etti. Kabri başında benim gibi aciz bir kul var. Sen onun hürmetine beni de cehennemden azat eyle.
0: Bunun üzerine Hazreti Ömer avazı çıktığı kadar, Ya Rabbi, bu bedevenin senden istediğini ben de istiyorum diye bağırır. Sakalı ıslanıncaya kadar da hıçkıra hıçkıra ağlar. Bedevi dayanamaz ve
1: Ey müminlerin emiri, sen de mi ağlıyorsun der.
0: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, bizi de, ana babamızı da, sevdiklerimizi de, üzerimizde hakları olanları da cehennemden azat et. Ya Rabbi, biz de o bedevenin istediğini istiyoruz. Kabul eyle Allah'ım.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Saffat 99-101. Hazreti İbrahim'in duası. Bir de dedi ki: ben Rabbime gidiyorum, o bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.